0: Saat 7.
1: Haberler.
0: Günaydın değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. İstanbul Tuzla ve Çekmeköy Belediye Başkanları'yla Şile Belediye Başkan Vekili CHP'den AK Parti'ye geçti. Üç ismin rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen programa katılan Erdoğan, muhalefetteki parti içi tartışmalara değindi. Türkiye'den kopuk bir muhalefetin ülkeye hiçbir hayrının dokunmayacağını söyledi. Cumhurbaşkanı mega kentte kiralık sosyal konut uygulamasıyla 15 bin ev kiralanacağının müjdesini de verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecinde yasal düzenlemeyi hatırlattı. Teklif, Gazi Meclisimizin gündemine gelmesiyle birlikte süreç ivme kazanacak dedi. Süreci istismar etmek isteyenlerin olacağını söyleyen Erdoğan, onlara fırsat vermeyeceğiz dedi. Süreç menziline ulaşacak dedi. 15 Temmuz hain darbe girişiminde Marmaris'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan timde yer alan tek firari terörist de yakalandı. Kırmızı bültenle aranan FETÖ'cü Burkay Karatepe, Afyonkarahisar'da düzenlenen operasyonla ele geçirildi. Saklandığı evden yüklü miktarda döviz ve altının yanı sıra çok sayıda telefonla kimlik çıktı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, hainler Türkiye Cumhuriyeti'nin çelik iradesinden kurtulamazlar dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek de FETÖ'cü teröristin işlediği suçların hesabını vereceğini vurguladı. Terörsüz Türkiye hedefinde yasal düzenlemeler için sona gelindi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, düzenlemenin önümüzdeki hafta meclise geleceğini duyurdu. Ümit ediyorum partilerimizin ortak bir teklifi olarak gelir dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye'nin yasa yapım sürecinde önemli bir eşikte olduğunu vurguladı. Bu meselenin siyaset üstü görülerek çerçeve yasaya tam destek verilmesi gerektiği çağrısında bulunan Bahçeli, hiçbir politik oyun gelecek yüzyılımızın inşası amacıyla attığımız adımlardan bizi geri döndüremeyecektir ifadelerini kullandı. Türkiye genelinde orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Çarşamba gününden bu yana 260 yangın kontrol altına alındı. İzmir, Balıkesir ve Antalya'da ise ormanlık alanlardan yükselen alevler de kontrol altına alındı. Balıkesir Marmara Adası'ndan çıkan orman yangını ile ilgili gözaltına alınan bir kişi adliyeye sevk edildi. Türkiye ile Irak enerji alanındaki işbirliğini yeni bir anlaşmayla güçlendirdi. Irak, Türkiye ham petrol boru hattının etkin kullanımını sağlayacak bir yıllık anlaşma imzalandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, pazartesiden sonra yeni bir sayfa açıyoruz dedi. Irak'la 17 milyar dolar olan ticaret hacminin daha da yukarı taşınacağını belirtti. Gülistan doku soruşturmasında gözaltındaki 5 şüpheliden 3'ü daha tutuklandı. Yapılan 4. dalga operasyonla birlikte tutuklu sayısı 28'e yükseldi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde belgesel dizi çekimleri nedeniyle 3, 4 ve 5 Ağustos'ta 1-5 saatlerinde geçici trafik düzenlemesi yapılacak. ABD İran'a saldıracak mı? Dünya bu soruya kilitlenmişken ABD Başkanı Donald Trump'tan açıklama geldi. Trump İran'a yönelik saldırıyı iptal ettiğini duyurdu. Rus ordusu Ukrayna'nın başkenti Kiev'i yeniden hedef aldı. Balistik füzelerle düzenlenen saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti. Kentte büyük hasar oluştu. Saldırılara Ukrayna da karşılık verdi. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Yüksek Divan Kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'yi şampiyon yapacağını söyleyen Yıldırım, transfer çalışmalarıyla ilgili de bilgi verdi. Sarı lacivertli kulübün başkanı, bir santrafor alacağız, transfer gelecek hafta biter dedi. Türk futbolu yeni bir sistemle daha tanışacak. Türkiye Futbol Federasyonu 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, çipli top teknolojisinin Trendyol Süper Lig'de uygulanmaya başlayacağını açıkladı. Sistemin kurulması Ocak ayını bulacak ve uygulama sezonunun ikinci yarısında devreye girecek. Haberleri dinlediniz.

Günaydın sevgili dinleyiciler, gününüz aydın olsun. Güzel bir gün, güzel bir pazar sabahı diliyoruz size. Sabahın Namesi programından, TRT Ankara Radyosu stüdyolarından hepinize sevgiler, saygılar sunuyoruz. Yaklaşık 3 saat boyunca sizinle birlikte olacağız. Her zaman olduğu gibi bugün de önce bizim seçtiğimiz şarkıları dinleyeceğiz. Sonra sizden bize ulaşan istek eserlere yer vereceğiz. Saat 8.30'da da hava ve yol durumundan bilgiler aktaracağız. Sosyal medyada Facebook, Instagram ve X'ten TRT Name yazarak mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Ayrıca internet ortamından dinlemek için radyo.trt.net.tr'den TRT Name'yi ve trtdinle.com'dan radyoyu tıklayarak TRT Name butonunu seçtiğinizde bizi dinleyebilirsiniz. Programı hazırlayan Suzan Yalım, yayında Elif Balcı, Soner Abacı ve spikeriniz ben Hakan Yılmaz. İşte programımızın ilk şarkısı. Seda Gök Kadar söylüyor. Güftesi ve bestesi Hasan Esen'e ait Hicaz bir eser. Peşinden çok koştum.

Karciğer makamında sözü Ramazan Gökalp Arkın'a, müziği Saadettin Kaynağı'a ait olan şarkıyı Nazan Sıvacı'nın sesinden sunduk sevgili dinleyiciler. Kara bulutları kaldır aradan. Şimdi de dramalı Hasan Hasgüler'in Rast makamındaki eseriyle Belgin Erol Gündoğdu katılıyor programımıza. Açılan bir gül gibi, gir kalbe gönül gibi.

Yine dramalı Hasan Hasgüler'in bir başka şarkısını Gökhan Sezen seslendirdi. Ya Rab kalbimin sahibi nerede? Sevgili dinleyiciler, TRT Name'de Sabahın Namesi'ne devam ediyoruz. Sırada Esra İçöz var. Sanatçıdan dinleyeceğimiz Hicaz eserin sözü Zeki Akdoğan'a, müziği Murat Demirhan'a ait. Gülüverse gül yüzünde tomurcuklar açardı.

TRT Name'de sabahın namesine devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Zübeyde Yalın Öktem'in bu Hicaz makamındaki eserini Alparslan'ın sesinden dinledik. Ben sana ömrümü vermez miydim yar? Bu kez Hasan Esen'in şarkısıyla Aylin Şengün Taşçı geliyor mikrofona. Aldı aklımı baştan, gönlüm şaştı bu akşam. Bilmiyorum ne yapsam, deli oldum bu akşam.

Sevgili dinleyiciler, bu güzel eseri Yıldırım Gürses'ten dinledik. Bana verdiğin keder inan neşeden güzel. TRT Ankara Radyosu stüdyolarından sunduğumuz Sabahın Namesi programında sizin için seçtiğimiz şarkılara devam ediyoruz. Sırayı Güzide Kasacı alıyor. Rast makamındaki şarkının bestesi Erol Sayan'a ait. Aşk denilen ateşe yanalım mı? El ele göz göze böylece kalalım mı?

Erdal Karakaya, Manisa Turgutlu'dan gönderirken selamını, Muharrem Yalçın da güzel bir pazar sabahından en derin sevgilerini iletiyor bize. Beraberliğimiz yine art arda dinleyeceğimiz iki eserle devam ediyor sevgili dinleyiciler. Önce Mehmet Erbulan'ın sözlerini kaleme aldığı, İsmet Nedim'in de Nihavend makamında bestelediği şarkıyı dinliyoruz. Teoman Volkan Özselçuk söylüyor. Artık senin adını, zehir saçak aşkını unutmak istiyorum. Ardından Ayşe Tunalı, Yıldırım Gürses'in Kürdi makamındaki eseriyle geliyor mikrofona. Bir garip yolcuyum hayat yolunda.

Aşkı seven sevilmez, seven mesut olmazmış, sevilen kıyılmaz.

Sevgili dinleyiciler, TRT Name'de Sabahın Namesi'ne devam ediyoruz. Sizden gelen mesajlarla birazdan sizden gelen istek şarkılara da geçeceğiz. Günaydın, hayırlı sabahlar, Erzurum'dan selamlar demiş Durak Çağatay. Zeki Gün, Burdur Esenevler'den hayırlı sabahlar ve mutlu pazarlar diliyor. Ve sıradaki eserimize geçelim. Nurten Demirkol söylüyor. Söyle bana yağmur gözlüm, sen hiç deniz gördün mü? Deniz sensin, yağmur sensin, ben bulutun olayım.

Sizden gelen istek şarkılara geçiyoruz sabahın namesinde. Şu an Profesör Doktor İrfan Kaya Ülger hocamızda, bizi dinleyen kıymetli dinleyicilerimiz arasında. Sayın hocamıza gönülden selamlarımızı gönderiyoruz. Akademik çalışmalarının yanı sıra öğrencilerini Türk sanat müziğiyle de buluşturan

Bu köklü musikiyi genç kuşaklara tanıtmayı önemseyen değerli bir bilim insanı, kıymetli bir isim, hocamızın Kocaeli Üniversitesi'nin tüm akademik ve idari personeline, sevgili öğrencilerine güzel bir eser armağan etmek istediğini yazmış bize. Tabii Sayın Hocam, Mehmet Özkaya'dan Ömrümüzün Son Demi, Son Baharıdır Artık adlı eseri dinleyeceğiz. Hüzzam makamında bir eser, bir Selahattin İçli bestesi, şarkının sözleri de Orhan Arıtan'a ait. Ve İhsan Demircioğlu bize mesajını göndermiş. Merhabalar, Antalya Side'den tüm dostlara günaydın, gününüz aydın, bereketli olsun demiş. Ankara radyomuza da selamlar. Unutmadım seni ben, unutmadım, her zaman kalbimdesin. Müzeher Güyer'in eşi Ekrem Güyer için yazdığı bu muhteşem şarkıyı Gülsefa Can Bolat'a ve Name dostlarına hediye ediyorum demiş. Mustafa Sağ Yaşar'ın yorumuyla Türk sanat müziğinin sevilen eserlerinden birini dinleyeceğiz. Şekip Ayhan Özışık'ın bestesi, Müzeher Güyer'in güftesiyle yıllardır gönüllerde yer eden Unutmadım Seni Ben, Her Zaman Kalbimdesin Sizinle.

Sevgili dinleyiciler, tekrar hatırlatalım. Sosyal medyada Facebook, Instagram ve X'ten TRT Name yazarak mesajlarınızı bize gönderebilirsiniz. Ayrıca internet ortamından dinlemek için radyo.trt.net.tr'den TRT Name'yi ve trtdinle.com'dan radyoyu tıklayarak TRT Name butonunu seçtiğinizde bizi dinleyebilirsiniz. Sizden gelen isteklerle devam edelim programımıza. Samsun'dan günaydın, mutlu pazarlar diliyorum. Aşk rüyadır, çok zaman olduğu gibi bırak adlı eseri. Eşim Mehmet Bey, oğullarım Aykut, Gürhan, Atakum Türk Sanat Müziği Korosu'ndaki arkadaşlarım, Name dostlarım, değerli yayın ekibi, emeği geçen herkese çok teşekkür ederim demiş. Bu isimlere yollamış Seniha Cengizhan. Seniha Hanım'a selamlarımızı gönderiyoruz. İstediği eser Türk Sanat Müziği'ne birbirinden kıymetli eserler kazandıran Turhan Taşan'a ait Sibel Can'ın sesinden dinleyeceğiz. Aşk rüyadır, çok zaman olduğu gibi bırak.

Sevgili dinleyiciler, saatimiz 8.16'yı gösterirken TRT Name'de sabahın namesine devam ediyoruz. Fatma Açan, Karadeniz Ereğli'den gönül dolusu sevgilerini, selamlarını göndermiş, mutlu pazarlar diliyor. Unutulmaz bu acı, dertli dertli Çal Kemancı isimli eseri. Yıldız İslamoğlu, Zafer Özkara, Ali Yöntem, Feyzi Akşen, Hürmet Özdemir, Erdemir, Musiki Derneği üyeleri, sevgili ekibiniz, name dostları ve Doktor İsmet'le eşi Ayşe Onuk için rica ediyorum mümkünse güzel bir gün dileğiyle iyi yayınlar, iyi ki birlikteyiz demiş Fatma Açan Hanım'a da gönül dolusu selamlarımızı gönderiyoruz. Programımıza gösterdiği ilgi ve güzel isteği için kendisine teşekkür ediyoruz biz de. Emel Sayın'ın zarif ve duygu dolu yorumuyla çok sevilen bir eser geliyor. Mehmet Yüzü Ak'ın güftesi, Rıfat Şanhel'in bestesi ve Osman İşmen'in düzenlemesiyle Kemancı sizinle keyifle dinlemenizi istiyoruz. Aynı zamanda Meral Özhan, Uşak'tan günaydınlar, hayırlı sabahlar demiş. Ankara Radyosu'nun kıymetli Sabahın Namesi ekibine iyi yayınlar diliyorum. Gitmek mi zor, kalmak mı zor? Bu eseri eşim Erol Bey'e, bana, bugün doğum günü olan name arkadaşımız Zafer Özkara'ya, değerli yapımcımız Elif Hanım'a, değerli sunucumuz Hakan Bey'e ve name dostlarımıza armağan ediyorum. Gönlünüze, emeğinize sağlık. Uşak'tan kucak dolusu sevgiler gönderiyorum size demiş. Uşak'tan bizlere ulaşan kıymetli dinleyicimiz Meral Özhan'a selamlarımızı gönderiyoruz biz de. Sabahın namesi ekibi olarak biz de bugün doğum günü olan tüm dinleyicilerimizin yeni yaşını en içten dileklerimizle kutluyor. Sağlık, huzur ve mutluluk diliyoruz onlara. Meral Hanım'ın istek eserinin sözleri ve bestesi, Türk sanat müziğine birbirinden değerli eserler kazandıran Yusuf Nalkes'e ait, yıllardır severek dinlenen bu güzel Hicaz eseri, Muazzez Abacı'nın

güçlü ve duygu yüklü yorumuyla dinliyoruz. Gitmek mi zor, kalmak mı zor? Ayhan Aşkın da günaydın demiş işte yine bir pazar günü. Yine bu güzel programımızı hazırlayan Elif Hanım ve sunucumuz Hakan Bey'e hoş geldiniz diyorum. Ben Mersin Mesitli'den Ayhan Aşkın, mutlu pazarlar diliyorum. Bu güzel programa emeği geçen tüm TRT Name çalışanlarına çok teşekkür ederiz. İyi ki varsınız. Akdeniz'in incisi, Palmiyeler şehri güzel Mersin'den kucak dolusu sevgi, selam ve saygılarımızı iletiyoruz demiş. Mersin Büyükşehir Belediyesi Türk Sanat Müziği Yeni Gönülden Sesler Korosu ve Mersin Çağdaş Sanat Derneği Koroları şefimiz Zeynep Özel Gündüz ve tüm koro arkadaşlarımla programda emeği geçen siz ve tüm name dostlarımız için, ayrıca Çay Cuma'da bulunan kıymetli arkadaşım Saffet Bilir için demiş. Bestesi Zeki Duygulu'ya ait olan Dereler Çağlar Oldu, Gözlerim Ağlar Oldu adlı uşak şarkıyı Ayşe Tunalı'nın sesinden dinletirseniz çok seviniriz demiş Sayın Ayhan Aşkın. TRT Name'ye gösterdiği içten ilgiyle her hafta bizimle oluyor. Desteği ve samimiyeti için kendisine teşekkür ediyoruz. Zeki Duygulu'nun bestesi Özkan Turgay'ın düzenlemesiyle dinleyeceğiz. Dereler Çağlar Oldu, Gözlerim Ağlar Oldu.

0: Hava durumu.
1: Sevgili dinleyiciler, yurdun kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Bolu, Karabük, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri, Samsun, Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç ve yüksek kesimleriyle

0: Iğdır'ın güney, Ağrı'nın doğu kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı genellikle mevsim normalleri civarında, doğu ve güneydoğu bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı il merkezlerinde beklenen günün en yüksek sıcaklığı şöyle: Ankara, Konya, Çanakkale ve Van 32, İstanbul 30, İzmir ve Edirne 34, Muğla, Antalya, Kayseri, Sivas ve Erzurum 33, Adana ve Kahramanmaraş 37, Samsun 31, Trabzon 27, Gaziantep 38 ve Diyarbakır 42 derece.
1: Karayollarında durum.
0: Ankara-Niğde otoyolunun 7 ila 9. kilometreleri arasında üst yapı çalışması yapılması nedeniyle Niğde istikameti sol şerit trafiğe kapatıldığı için ulaşım diğer şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunun 6 ila 7. kilometrelerinde Karahisarlı Kavşağı mevkiinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü olarak sağlanıyor.

0: SRT Name.
1: Saatimiz 8.30'a vardı artık. Saffet Bilir, günaydın. Zonguldak Çay Cuma'dan İsmail Dede Efendi'nin Hüseyini eseri Ey Gül-i Bağ-ı Eda, sana oldum müptela şarkısını istiyorum demiş müziksever arkadaşlarımın Şevki Şahinoğlu, Ayhan Aşkın, Gülten Duran ve Kemal Yurtbay için çalmanızı rica ediyorum. Ayrıca programı hazırlayan ve sunan Elif Hanım ve Hakan Yılmaz'a da başarı dileklerimle şarkıyı armağan ediyorum. Saffet Bilir, size de selamlarımızı gönderiyoruz. Her hafta bizimle olduğu için ayrıca teşekkür ediyoruz. Sayın Saffet Bilir'in istek şarkısını Yaşar Özel'in yorumuyla dinleyeceğiz. Ey Gül-i Bağ-ı Eda, sana oldum müptela. Mutlu sabahlar, Segah makamında Sun da içsin yar elinden aşıkın peymaneyi adlı eseri rica ediyorum teşekkürler demiş Müjgan adı güzel yerci. Klasik Türk sanat müziğini seven, büyük bir ilgiyle takip eden çok kıymetli dinleyicilerimiz var. Bu ilgi, bu sevgi bizim için gerçekten çok değerli. Müjgan Hanım da o kıymetli dinleyicilerimizden biri. Kendisine güzel isteği, programımıza gösterdiği ilgi için teşekkür ediyor. Selamlarımızı gönderiyoruz. Bimen Şen'in bestesi, Ahmet Refik Altınay'ın güftesiyle klasik Türk sanat müziğinin seçkin eserlerinden birini Belgin Gök'ün yorumuyla dinliyoruz. Sun da içsin yar elinden aşıkın peymaneyi.

Instagram ve X'ten TRT Name yazarak mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Ayrıca internet ortamından dinlemek için bizi radyo.trt.net.tr'den TRT Name'yi ve trtdinle.com'dan radyoyu tıklayarak TRT Name butonunu seçtiğinizde bizi dinleyebilirsiniz. Sizden gelen istek şarkılara devam ediyoruz. Güller Diyarı Isparta'dan TRT Name dinleyen güzel insanlara günaydın demiş Şevki Şahinoğlu. Ne sen beni gördün ne de ben seni şarkısını Saffet Bilir, Uğur Heybeli, İbrahim Özdemir ve Zeki Özceylan için, ayrıca Sabahın Namesi programının tüm ekibine ve dinleyenlerine armağan olarak çalmanızı istiyorum. İyi ki varsınız demiş. TRT Name'nin değerli dinleyicilerinden Şevki Bey'e de selamımızı iletiyoruz. Güzel mesajları, içten ilgisi ve programımıza verdiği destek için kendisine teşekkür ediyoruz. Ali Tekin Türen'in güftesi, Necdet Tokatlıoğlu'nun bestesiyle Selçuk Aygan'ın yorumundan dinleyeceğiz. Ne sen beni gördün ne de ben seni. Aynı zamanda Adana'dan zevkle dinlediğimiz Sabahın Namesi'ne değerli yapımcımız Elif Balcı'ya, Suzan Yalım'a, Sayın Teknik Yönetmenimiz Soner Abacı ve Spikerimiz Hakan Yılmaz'a sevgiler günaydınlar demiş Selahattin Erzi. Hoş geldiniz. Gönlümün şarkısını Gözlerinde Okurum adlı eseri eşim Yıldız Erzi'ye, yapım yayın ekibine armağan ediyor. Başarılı yayınlar diliyorum demiş. Selahattin Erzi Bey, TRT Nami ailesinin değerli dinleyicilerinden biri. Sayın Erzi'ye de selamlarımızı gönderiyoruz. Sözü ve bestesi Muzaffer İlkar'a ait bu Hicaz eseri Hasan Eylen'in yorumuyla dinleyeceğiz. Gönlümün şarkısını gözlerinde okurum.

Sabahın namesine güzel bir pazar gününde devam ediyoruz sevgili TRT Name dinleyenleri. Bize selamlarını gönderenler var. Isparta Senirkent'ten Uğur Heybeli, Eskişehir'den Tuncel Erol selamlarını yollamış bize. Aynı zamanda Süleyman Altuner'in çok güzel bir mesajı var, bunu mutlaka paylaşmak istiyorum. Selamıyla birlikte ülkemizin akciğerleri, ormanlarımızı koruyalım, çevremizi temiz tutalım demiş. Gerçekten çok değerli, önemli bir istek bu da. Aynı zamanda dinleyicilerimizden gelen isteklere de geçelim. Ankara Radyosu'nun çok değerli yapımcısı Elif Balcı Hanımefendi'ye ve değerli spikeri Hakan Yılmaz Beyefendi'ye Ankara'dan merhaba demiş Adnan Yıldız. Yanımda Sen Olmayınca adlı eseri sizin gibi Türk sanat müzikisine gönül ve emek vermiş herkese armağan ediyorum. Sağlık ve mutlulukla geçecek uzun ömürler diliyorum demiş. Adnan Yıldız Bey'e selamlarımızı gönderiyoruz. Türk sanat müziğine olan sevgisiyle bizimle oluyor, programımıza değer katıyor. Ahmet Selçuk İlkan'ın duygu yüklü güftesi, Selami Şahin'in unutulmaz bestesi ve Zeki Müren'in eşsiz yorumuyla dinleyeceğiz Yanımda Sen Olmayınca. Samsun'dan Sabahın Namesi programındaki değerli ekibe ve name dostlarına güzelliklerle dolu gün diliyorum demiş Reyhan Baş. Hemen sonrasındaki şarkı için isteği var. Yalan Yıllar, Nilgün Aygül Bingöl yorumuyla dinletebilir misiniz demiş. Eşim Haldun, name dostlarım ve siz emek veren değerli ekip için rica ediyorum. İyi yayınlar demiş Sayın Reyhan Baş, teşekkür ediyoruz. Sözü ve bestesi Zübeyde Yalın Öktem'e ait, güçlü sözleriyle gönüllerde yer eden güzel bir eser dinleyeceğiz. Nilgün Aygül Bingöl'ün yorumuyla Yalan Yıllar.

yeşil gönlüm ben, yaşayan bir ölüyüm ben. Yanımda sen olmayınca aşkım hasret kölüm ben. Bir gözyaşı gölüyüm ben, yaşayan bir ölüyüm ben. Yanımda sen olmayınca basıl çekme kadere, ah. Yazan yazsın bana günah, gecelerin olmaz sabah.

Yalnızlıktır, sensizliktir, yalnızlıktır. Her nefesim hıçkırıktır. Yanımda sen olmayınca bence ölüm ayrılıktır. Sensizliktir, yalnızlıktır. Her nefesim hıçkırıktır.

kayınca aşkın hasret çölüm ben. Bir gözyaşı gönlüm ben. Yaşayan bir ölüm ben. Yanımda sen olmayınca nasıl çekmem kadere ah. Yazan yazsın bana günah. Gecelerim olmaz sabah.

0: Yassın
1: bana günah. Gecelerin olmaz sabah, yanımda sen olmayınca nasıl çekmem kadere ah. Yazan yazsın bana günah.

Sevgili TRT Name dinleyenleri, saatimiz artık 9'a dayandı. Bir saat daha sizinle olacağız, sizden gelen isteklerle devam edeceğiz programımıza, sabahın namesine. Hatay Antakya'dan günaydın, güzel bir pazar günü olması dileğimle herkese sonsuz selam ve sevgilerimi iletiyor, hoş geldiniz diyorum demiş Mehmet Andız. Uzun yıllar ötesinden Hatrını Sorayım mı eseri eşim Serpil Hanım'a, kendime, oğlum Berkay'a, İzmir'de görev yapan oğlum Hasan'a, gelinim Sema'ya, Bursa Mustafa Kemal Paşa Devlet Hastanesi'nde çalışan kızım Özge Nur'a, damadım Samet'e, mesai arkadaşlarına, size ve bütün name dostlarıma armağan etmek istiyorum demiş. İyi yayınlar dilemiş bize. Mehmet Andız'a da selamlarımızı gönderiyoruz. Fuat Edip Baksın'ın güftesi, Rüştü Şardağ'ın bestesiyle Selim Öztaş'ın yorumundan dinleyeceğiz. Uzun yıllar ötesinden Hatrını

orayım mı? Ali Yöntem'de ekmeğini taştan çıkaran Şirin ilçem Bucak'tan selamlar demiş. Akşam oldu hüzünlendim ben yine şarkısını. Zafer Özkara, eşim Havva Nur Fatma Açan, Rezzan Çatalbaş, Meral Özhan, Yıldız Erzi hanımefendilere armağan olsun. Teşekkür ederim demiş Türk sanat müziğinin büyük yorumcularından Müzeyyen Senar'ı dinleyeceğiz. Güçlü sesi, kendine has üslubu ve yorumuyla musikimize unutulmaz izler bırakan Müzeyyen Senar, bu güzel esere de ayrı bir duygu katıyor. Semahat Özden Ses'in bestesi, Ahmet Zencir Cengizoğlu'nun güftesiyle Akşam Oldu Hüzünlendim Ben Yine.

Sevgili dinleyiciler, sabahın namesine devam ediyoruz. Gaziantep'ten kucak dolusu sevgiler, hayırlı pazarlar diliyorum demiş Ali Özyener. Sözü de bestesi de Zeki Müren'e ait çok güzel bir eser. Bir gönül hikayesi anlatırdı gözlerin eserini. Mehmet Yağcı, Halil İbrahim, Zengin, Servet Kaya ve tüm koro arkadaşlarıma, name dostlarıma armağan etmek istiyorum demiş. Türk sanat müziğine sesiyle olduğu kadar besteleri ve güfteleriyle de büyük katkılar sunan Zeki Müren'in duygu dolu eserlerinden biri geliyor. Orhan Saygıcı'nın yorumuyla bir gönül hikayesi anlatırdı gözlerin. İbrahim Özdemir de Bolvadin'den selamlar, sevgiler, günaydınlar, mutlu pazarlar demiş. Güzel bir hafta sonu olması dileğiyle. Gönül aşkınla gözyaşı dökmekten usandı artık adlı eseri çalarsanız, kendime, programı hazırlayan size, bugün doğum günü olan Zafer Özkara, ablama, Hatice Okur'a, Gülten Duran'a ve sabahın namesi dinleyenlerine armağan olsun demiş. Rast makamında güzel bir eser istemiş. Bestesi Türk sanat müziğinin usta bestekarlarından Selahattin İnal'a, güftesi Ali Sarcan'a ait bu duygu yüklü eseri Çiğdem Yarkın'ın zarif yorumuyla dinleyeceğiz. Gönül aşkınla gözyaşı dökmekten usandı artık diyecek. Mersin'den günaydın demiş Gülten Duran. Mutlu sabahlar, güzel bir gün diliyorum. Ne boş yere yanmışım, meğer ben aldanmışım adlı eseri rica ediyorum. Eser size ve name dinleyenlerine armağanımdır. Kıymetli emekleriniz için teşekkürler demiş. Saadettin Kaynağ'ın duygu yüklü eserlerinden birini dinleyeceğiz. Hasan Lami Güray'ın güftesiyle hayat bulan bu güzel eser, zarif yorumu ve kendine has üslubuyla gönüllerde ayrı bir yere sahip olan

Sabahın namesi devam ediyor değerli TRT Name dinleyenleri. Saatimiz 9.21'i gösterirken sizden gelen mesajları okumaya da devam ediyoruz. İhsan Demircioğlu teşekkürlerini ve selamını iletmiş. Ankara'dan Muharrem Yorulmaz ve Ordu'dan Leyla Çabuk da selamlarını yollamışlar. Güzel bir hafta sonu dilemişler bize. Aynı zamanda meslek büyüklerimizden TRT Haber muhabiri Semih Çalışkan da bizi dinlemekteymiş ve bize selamını yollamış. Biz de ona selamlarımızı gönderiyoruz. Sıradaki eseri de ona armağan ediyoruz aynı zamanda. Ve sizden gelen isteklere de bakalım. Henüz aydınlanmaya başlayan sabaha merhaba derken demiş Gülsefa Koçyiğit Canbolat. Hiç kapanmayan, hiç mi hiç değişmeyen frekansında dost radyomla uzakları yakınlaştıran gönül sesimiz şarkılarımızla Erdek'ten güzel bir pazar dilerim. Mümkünse mutluluk karşı koyda, yârim derin uykuda rica edebilir miyim? Siz Nadide ekibimize tüm kalbimle, sevgilerimle, teşekkürlerimi iletirken hep sevgiyle, gönülden aşkla kalınız demiş. Güzel bir Hicaz eseri dinleyeceğiz. Betül Yücel'in güftesi, İlgün Soysev'in bestesiyle hayat bulan bu duygu yüklü eseri Fatma Nurten Demirkol'un içten yorumuyla dinliyoruz. Mutluluk karşı koyda, yârim derin uykuda. Günaydınlar Hacı Bektaş Köşektaş köyünden selamlar, sevgiler, iyi yayınlar diliyorum demiş Durmuş Altuntaş'ta. Unutmak istesem o hatırayı eserini TRTname dostlarına, yapım ve yayın ekibine, müzikseverlere armağan ediyorum. Saygılar demiş Türk sanat müziğinde hem sözleriyle hem besteleriyle unutulmaz eserlere imza atan Arif Sami Toker'in en sevilen çalışmalarından biri. Cemile Karabulut'un yorumuyla sizinle. Unutmak istesem o hatırayı.

Sevgili dinleyiciler, Sabahın Namesi programı için tekrar hatırlatmış olalım. Sosyal medyada Facebook, Instagram ve X'ten TRT Name yazarak mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Ayrıca internet ortamından dinlemek için radyo.trt.net.tr'den TRT Name'yi ve trtdinle.com'dan radyoyu tıklayarak TRT Name butonunu seçtiğinizde bizi yine dinleyebilirsiniz. Dinleyici mesajlarımızla devam edelim. Fikri Aksoy, Tokat Erbağ'dan selam ve sevgilerini göndermiş. Emine Atamer de Trabzon'dan selamlarını gönderiyor bize. Dinleyici istekleriyle de devam edelim aynı zamanda. Sizin isteklerinizi çalmaya devam ediyoruz. Yaklaşık yarım saat daha programımız devam edecek. Selçuk Sümer, İstanbul'dan günaydın, iyi yayınlar dilerim demiş. Bağa girdim, ay çıktı şarkısını kıymetli eşim Hülya Sümer'e armağan ediyorum. Türk sanat müziğinin usta bestekarlarından Sadi Hoşses'in sözüne de bestesine de imza attığı güzel bir eser, musikiğimize kazandırdığı birbirinden değerli eserlerle her zaman saygıyla anılan Sadi Hoşses'in bu çalışmasını Hamiyet Tuğra'nın yorumuyla dinleyeceğiz. Bağa girdim, ay çıktı, karşıma bir yar çıktı diyecek. Selda Karayiğit de günaydın, iyi sabahlar dilerim. Edirne'den gönül dolusu sevgiler, iyi yayınlar, mutlu hafta sonları dilerim demiş. Nesrin Sipahi, unutturamaz seni hiçbir şey adlı eseri rica ediyorum sevgilerimle demiş. Nihavend makamının en sevilen eserlerinden birini dinleyeceğiz. Ekrem Güyer'in unutulmaz bestesi, Nesrin Sipahi'nin zarif yorumuyla. Unutturamaz seni hiçbir şey, unutulsam da ben. Ve son olarak bu güzel nameleri bizimle buluşturan Sabahın Namesi'nin bu güzide ekibine Kayseri'den selamlar demiş Mustafa Kına. Gün gelir de beni unutursun demiştin şarkısını radyosu başında olan hepsi birbirinden kıymetli name dostlarıma armağan etmek istiyorum. İşiniz kolay, kazancınız bereketli olsun. Yüzünüzden tebessüm eksik olmasın. İyi yayınlar dilerim her daim TRT demiş. Şekip Ayhan Özışık'ın sözüne de bestesine de imza attığı duygu yüklü bir uşak eser dinliyoruz. Mediha Demirkıran'ın içten yorumuyla. Gün gelir de beni unutursun demiştim.

Sevgili dinleyiciler, programımızın sonuna gelirken güzel mesajlarınızı okumaya devam ediyoruz. Osman Ölçer, Samsun ilk adımdan güzellikler ve mutluluklar diliyor. Amasra Bartın'dan Musa Aytu selamlarını, sevgilerini yollamış. Hikmet Kocabıyık'ta Edirne Uzun Köprü'den güzel günler diliyor bize. Sizden gelen isteklere döndüğümüzde baktığımız zaman Ekrem Mert, günaydın Altınordu'dan. Mehtaplı gecelerde hep seni andım şarkısını TRTname dinleyenlerine armağan etmek istiyorum. Çalarsanız memnun olurum, teşekkür eder, iyi yayınlar dilerim demiş. Sözü de bestesi de Sevim Şengül'e ait. Duygu dünyamıza dokunan çok güzel bir eser. Türk sanat müziğine kazandırdığı kıymetli eserlerle gönüllerde ayrı bir yer edinen Sevim Şengül'ün bu güzel çalışması Seçil Heper'in duygu dolu yorumuyla hayat buluyor. Mehtaplı gecelerde hep seni andımı dinleyeceğiz. Zafer Özkar'a günaydın Sakarya Camili'den selamlar demiş. Saçların dağılmış görünmez yüzün adlı eseri Şükrü Özdamar, Musa Özçelik, Ali Yöntem, Fatma Açan, Feyza Akşen, Fevziye Çoldaş, Salih Kurt'la yayın ve yapım ekibi için rica ediyorum, kolay gelsin demiş. Hüzzam bir eser dinleyeceğiz. Gökhan İpek'in güftesi, Yılmaz Pakalınlar'ın bestesiyle hayat bulan bu eseri Bilge Pakalınlar'ın zarif yorumuyla dinleyeceğiz. Saçların dağılmış görünmez yüzün diyecek. Kütahya Tavşanlı'dan günaydınlar demiş Ahmet Dereli de. Gün gelir de beni unutursun demiştin adlı eseri Tavşanlı halkı ve name dinleyenleri için rica ediyorum, teşekkür ediyorum demiş. Ali Şenozan'ın yorumuyla dinleyeceğiz onu da.

TRT Name'de sabahın namesinin artık sonuna geldik. Ankara Küçükesat'tan günaydın demiş Oğuz Onur tüm yapım yayın ekibine ve TRT Name dostlarına kucak dolusu sevgiler, selamlar gönderiyor ve huzur, mutluluk, kolaylıklarla dolu güzel bir gün diliyorum demiş. Sen Körfez'e geldiğin zaman Yıldızlar Güler adlı eseri, Meleğim Gonca Gülüm'e, Ispartalılar Eğitim ve Kültür Vakfı, İpek Dereli Türk Müziği Topluluğu arkadaşlarıma, Samsun Atakum Türk Sanat Müziği Koro arkadaşlarıma demiş. Onlara armağan etmiş. Avni Anıl'ın zarif bestesi, İlham Behlül Pektaş'ın duygu dolu güftesiyle çok sevilen bir Kürdili Hicazkar eser dinleyeceğiz. Şevval Şentürk'ün içten yorumuyla sen Körfez'e geldiğin zaman yıldızlar güler diyecek. Gönlünü Türk sanat müziğinin eşsiz makamlarını açan değerli TRT Name dinleyenleri. Günün en taze, en huzurlu saatlerini paylaştığımız sabahın namesinde bugün de bir programın sonuna geldik. Sesimizin ulaştığı her evde, her araçta, her iş yerinde yollarda olanlara, güne yeni başlayanlara huzurlu bir gün diliyoruz. Gönlünüzdeki nameler hiç susmasın, evinizden huzurlu.

huzur, yüzünüzden tebessüm eksik olmasın diyoruz. Yapımda ve yayında emeği geçen hepimiz size mutluluklar diliyoruz. Ancak hatırlatalım tabii, programı hazırlayan Suzan Yalım, yayında Elif Balcı, Soner Abacı ve ben Hakan Yılmaz, size mutlu pazarlar diliyoruz. Radyolarınızın sesi namede, gönlünüzün neşesi daim olsun. Hoşça kalın.

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: İyi günler değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. ABD ile İran yine sıcak çatışmanın eşiğine geldi. Tüm gözler Orta Doğu'ya çevrilmişken dünyaya nefes aldıran açıklama ABD Başkanı Trump'tan geldi. Trump bir anlaşmanın ana hatları üzerinde uzlaşma sağlandığını, İran'a yönelik saldırının iptal edildiğini söyledi. Sosyal medya

0: Hesabından yaptığı açıklamada Trump, ABD'nin İran'a karşı görülmemiş düzeyde askeri güçle hazır olduğunu söyledi. Buna karşın İran ve diğer Orta Doğu ülkeleriyle anlaşmanın ana hatları üzerinde uzlaşıldığını belirterek saldırının ertelenmesini istediklerini kaydetti. Ankara yoğun diplomasi trafiğini sürdürüyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakan Fidan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda görüşmede yürütülen müzakere sürecindeki son durumu ele aldıklarını belirtti. İstanbul Tuzla ve Çekmeköy Belediye Başkanları'yla Şile Belediye Başkan Vekili CHP'den AK Parti'ye geçti. Üç ismin rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen programa katılan Erdoğan, muhalefetteki parti içi tartışmalara değindi. Türkiye'den kopuk bir muhalefetin ülkeye hiçbir hayrının dokunmayacağını söyledi. Cumhurbaşkanı, Mega kentte kiralık sosyal konut uygulamasıyla 15 bin ev kiralanacağının müjdesini de verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, esnaf ve sanatkarları da unutmadı, yatırım kredi limitlerini yükselttiklerini duyurdu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye sürecinin siyaset üstü görülerek çerçeve yasaya tam destek verilmesi gerektiğini vurguladı. Hiçbir politik oyun gelecek yüzyılımızın inşası amacıyla attığımız adımlardan bizi geri döndüremeyecektir dedi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş İstanbul'da 2026 YKS Türkiye şampiyonlarına seslendi. Türkiye'de son 25 yıldır yılda büyük atılımlar gerçekleştirildiğini söyledi ama yapılan en büyük iş özgüven inşasıdır. Gençlerimiz özgüvenli bir hale geldi dedi. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar da gençlere hayatta bir kızıl elmanız olsun tavsiyesinde bulundu. Meclis yaz döneminde de yoğun mesaisini sürdürüyor. Bu hafta 18 yaş altı suçlularda ceza üst sınırını artırmaya yönelik düzenlemenin genel kurul gündemine gelmesi bekleniyor. Terörsüz Türkiye hedefi için de kanun teklifi hazırlıkları sürüyor. Teklifin meclis başkanlığına hafta içinde sunulması öngörülüyor. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 181. Jet Filo Komutanlığı, Estonya'daki NATO geliştirilmiş hava polisliği görevi kapsamında nöbeti devraldı. 5 adet F-16 savaş uçağı ve 76 personel Estonya'ya intikal etti. Gülistan Doku soruşturmasında gözaltındaki 5 şüpheliden 3'ü daha tutuklandı. Yapılan 4. dalga operasyonla birlikte tutuklu sayısı 28'e yükseldi. Siirt'te çaya düşen 12 yaşındaki çocuk boğuldu. Oğlunu kurtarmak için suya atlayan baba akıntıya kapılarak kayboldu. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye ekipler sevk edildi. Ekiplerce sudan çıkarılan çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. Suda kaybolan babanın bulunması için başlatılan arama çalışmaları devam ediyor. Peru'nun Nazca kentinde Avrupalı turistleri taşıyan uçak düştü. Uçaktaki 11 yolcuyla 2 mürettebat hayatını kaybetti. Pakistan'daki Broad Peak Dağı'nın zirvesinde çığ düşmesi sonucu kaybolan ve aralarında Nepalli ödüllü bir dağcının da bulunduğu 10 dağcıdan üzücü haber geldi. Ünlü dağcı ve beraberindeki ekipten kurtulan olmadı. Haberleri dinlediniz.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

Geçmiş zaman olur ki. TRT Name İstanbul stüdyolarından Geçmiş Zaman Olur Ki programından kucak dolusu sevgiler, saygılar. Yepyeni bir günü yine beraberce karşılıyoruz. Hoş geldiniz kıymetli dostlarımız. Biz eski günleri şarkılarla anıyoruz. Bazen veda ettiklerimizi şöyle buruk bir gülümsemeyle yad ediyoruz. Bazen yanımızdakilerin kıymetini iyi ki diyerek tekrar anlıyoruz. Bazen bir daha hiç yan yana gelemeyeceklerimiz için iç çekiyoruz ve şarkılarla duygularımızı paylaşıyoruz. Bugün de yine en özel eserlerle işte bu duyguları beraberce paylaşmak üzere sizlerle birlikteyiz. Kıymetli dostlar, bugün programımızda Hicaz, Mohayer, Kürdi,

Nihavend, Acem Kürdi makamında şarkılar dinleyeceksiniz. Yayınımız bir Fethi Kara Mahmutoğlu eseriyle başlıyor. Hicaz makamındaki şarkıda iki değerli sanatçıyı ağırlayacağız. Zeki Müren'in vefatının ardından stüdyo ortamında Muazzez Abacı ve Zeki Müren'in sesleriyle o dönemin teknolojik şartlarında bir düet hazırlanmıştı ve 1998 yılında yayınlandı bu çalışma. Tabii ki artık yapay zeka ile her şey ev ortamında dahi kolayca elde ediliyor ama o zaman için bu çalışma gerçekten çok kıymetliydi. Ancak kıymeti sadece teknolojiden kaynaklı değil değerli dostlarımız, kıymeti sanatçıların kalitesine ve duygusuna dayanıyor çünkü. Şimdi iki kıymetli sanatçıyı biz de yad ediyoruz. Muazzez Abacı ve Zeki Müren'in sesinden dinliyoruz bu sevilen şarkıyı. Hiçbir şeyde gözüm yok, sen yanımda ol yeter. Kapkaranlık odama mehtap gibi dol yeter.

Neşe Dursun Saraç'ı dinledik. Yusuf Nalkese'nin Hicaz şarkısı ile konuğumuz oldu sanatçımız. İstersen gel dönelim eski günlerimize. Kıymetli dinleyicilerimiz, özlemle andığımız o günlere, sevgiyle yad ettiğimiz zamanlara kim geri dönmek istemez ki? İşte biz de bu eski günleri şarkılarla canlandırıyoruz ve yad ediyoruz. Şimdi yine Hicaz makamında sevilen bir şarkıyla geçmişe dönüyoruz. Müzeyyen Senar bizlerle birlikte olacak. Naci Tekdel'e ait Hicaz eseri seslendirecek sanatçı. Haber gelmez, gönül virane kaldı. Ne sabra mecal var, ne takat kaldı.

İstanbul Radyosu'nun kıymetli sanatçılarından Tülay Cönek bizlerle birlikteydi. Sanatçımız Zeki Duygulu'nun Hicaz eseriyle seslendi bizlere. Efendim, nostaljik paylaşımlarımız devam ediyor. Şimdi 80'li yılların sonlarına uzanacağız ve Yüksel Uzel, Emel Sayın, Ayşe Tunalı gibi birçok sanatçının da albümünde yer vermiş olduğu bir Turhan Taşan bestesi dinleyeceğiz. Bu defa Mediha Şen Sancakoğlu icrası ile dinliyoruz sevilen şarkıyı. Aynı çatı altında aşkımız bir yalanmış. Dönüp baktım maziye, paylaşacak ne kalmış?

Kalbin aşkla çarpıyorsa bir el gibi durma öyle. Çekinmeden haydi canım, beni sevdiğini söyle. Ankara Radyosu sanatçılarından Aslı Pakalınlar, Pınar Köksal'ın Güftesi Sami Derin Tuna'ya ait caz şarkısını seslendirdi. Kıymetli dinleyicilerimiz, hani bazen sosyal medyada çokça paylaşımlar görüyoruz. O sevdiğini söylemese de olur. Bugün üşümüşsün sen, benim ceketimi al dedi. Ya da eve ulaşınca haber ver diye ekledi. Veya bugün yorulma, iş yerinden seni ben alayım diye söyledi. İşte bazen dile dökülmese de eylemlerle de sevgi belli ediliyor. Ancak yine de sıcacık bir gülümseme, kucaklama, seni seviyorum sözcükleri herhalde her şeye bedel. O yüzden sevdiklerimize sevgimizi belli etmekten uzak durmayalım. Hayattaki en anlamlı şeylerden biri sevmek, sevilebilmek. Yaşam böyle anlamlı ve tabii ki müzik de anlamlı. Biz bu güzel duyguları müzik de birleştiriyoruz. Şarkılarla yolumuza devam ediyoruz. Şimdi o şarkılardan birini dinleyelim. Muayyer Kürdi makamında bir Şekip Ayhan Özışık bestesini Hasan Eylen bizler için seslendiriyor. Güfte Azmi Kenan imzalı. Yalnızım bu diyarda.

Gönlümde filizlenen son ümidimdin. Gidişin ecel gibi dayanamam ben. Yıldırım Bekçi ile 1991 yılına uzandık. Sanatçının Düşündüğüm Biri Var albümünde seslendirmiş olduğu bir kaydı sizlerle paylaştık. Muayyer Kürdi makamındaki bu eserin güftesi Seyhan Girginer'e, bestesi İlgün Soysev'e ait. Değerli dinleyicilerimiz, birlikteliğimize şimdi ise Ayşe Tunalı ile devam ediyoruz. Sanatçımızdan Erol Saya'nın güftesi Hikmet Münir Ebcioğlu'na ait şarkısını dinliyoruz. Kadehinde zehir olsa ben içerim, bana getir. Dudakların mühür olsa ben açarım, bana getir.

0: aşkına yandım. Bir bakışa, bir gülüşe aldanarak aşkına yandım.
1: Gönül Yazar'la Zaman Tüneli'nde 1989 yılında bir mola verdik. Sanatçı Taner Şener'in Muayyer Kürdi şarkısını seslendirdi. Öyle güzel, öyle derin, öyle yeşil gözleri vardı. Aynı zamanda bu eser sanatçının Gönülden Gönüllere isimli albümünde yer almıştı. Birlikteliğimize yine 80'li yıllarla devam ediyoruz kıymetli dinleyenler. Şimdi ise 1983 yılında yayınlanan bir Samime Sanay albümünde Beni Hatırla isimli albümdeki bir Necdet Tokatlıoğlu şarkısını dinliyoruz beraberce. Nihavend makamındaki bu sevilen şarkının güftesi ise Halit Çelikoğlu imzalı. Yılları durduracak, güneşi dolduracak, dünyamı dolduracak bir sevgi istiyorum.

0: seni sarsam, sarsam diyorum.
1: Kıymetli sanatçı Müşerref Akay'ın 1991 yılında yayınlanan Alagözlüm isimli albümünden bir Turhan Taşan bestesi dinledik. Sözleri Meryem Sevin'e ait Niyavent şarkıda sanatçı bize şöyle seslendi. Düşünürken seni yüzüm gülüyor, uykuya böylece dalsam diyorum. Rüyama gir diye dualar edip, durup durup seni sarsam, sarsam diyorum. Alagözüm albümünde dinlediğimiz bu sevilen eser dışında 11 adet şarkı daha yer alıyordu kıymetli dostlarımız. Bu şarkılar arasında Sana Gönül Borcum Var, Sen Mi Suçlusun, Mutluluk Verdin Mi, Kıskanırım, Ağlama Sevdam, Yunus, Son Mektup, Şansım Ne Yapsın gibi şarkılar yer alıyordu. Evet, bu minik bilgiyi de ekledikten sonra yayınımız yine çok kıymetli bir sanatçı Emel Sayın'la devam ediyor. Sanatçının Sevgisiz Yaşayamam isimli albümünden bir Alaaddin Şensoy bestesi sunuyoruz. Güfte Ayla Peken imzalı. Gözlerime çöken akşam gibisin.

Değerli sanatçı Seçil Hepe'nin sesiyle 80'li yıllara uzandık. Sanatçının ilk kez 1986 yılında seslendirmiş olduğu Bilge Özgen bestesini dinledik. Güftesi Ayten Baykal'a ait bu Nihavend şarkı, sanatçının en sevilen eserlerinden oluşan En İyileriyle Seçil Heper isimli albümünde de yer almıştı. Sevgili dostlar, nostaljik yayınımızda Buse'lik makamında şarkılarla devam ediyoruz. İstanbul Radyosu'nun kıymetli ses sanatçısı, bestekar ve eczacı Erol Bingöl hocamızın seslendireceği bir Buse'lik şarkıyı dinleyeceğiz beraberce. Dinleyeceğimiz bu eser bestesi ve güftesi Mustafa Seyran'a ait sevilen bir şarkı. Bir akşam son defa seni görmeden, dediler göç etti sevgilin neden?

Programımızın ilk bölümünde Buselik ve Nihavend şarkıları bir arada dinliyoruz. Şimdi bir Buselik şarkıya kulak vereceğiz. Saadettin Kaynağ'ın güftesi Ramazan Gökalp Arkın'a ait şarkısını Suat Yıldırım'dan dinleyeceğiz. Saçlarıma ak düştü, sana ad bulamadım. Gönüle uçmak düştü, bir kanat bulamadım.

başka yerin lütfu ne yazdan ne de kıştan. Bir tatlı huzur almaya geldim Kalamış'tan. Kıymetli sanatçımız Münip Utandı, bir gazelle taçlandırdı, Nihavend eseri seslendirdi. Tabii ki bu unutulmaz eser bir Münir Nurettin Selçuk bestesiydi. Güfte ise Behçet Kemal Çağlar'a aitti. Kıymetli dinleyicilerimiz, yine Nihavend bir şarkıya kulak vereceğiz. Bir Refik Fersan bestesine. Geçen yıl aramızdan ayrılan değerli hocamı da bu vesileyle yad edeceğiz. Çünkü bu şarkıyı Faruk Salgar icrasıyla dinliyoruz. Beğendim biçimini, her yeri mini mini. Dudaklarım ismini anıyor ah Kadıköylüm.

Nuri Halil Poyraz'ın Ya Ben şarkısını Fikret Erkaya'dan dinledik. Bu güzel şarkıyla günümüz daha da renklendi kıymetli dinleyenlerimiz. Programımıza şimdi yine bir Buse'lik şarkıyla devam edeceğiz. Erol Sayan'ın kaleme aldığı ve bestelediği bir eser. İstanbul Radyosu'nun değerli sesi Nazan Sıvacı seslendirecek bizler için. Bana bir aşk masalından şarkılar söyle diyecek.

Sevgili musiki dostlarımız, yayınlanan bazı bilimsel makalelere ve yapılan psikolojik çıkarımlara göre kadınların daha çok beyinlerinin sağ lobunu, erkeklerin ise sol lobunu kullandığı dikkat çekmiş. Buna göre aslında kadınlar biraz daha işitsel varlıklar, erkekler ise daha görsel varlıklar olarak nitelendiriliyor. Ama tabii ki bu güzel şarkıya baktığımızda hem kadınların hem de erkeklerin dünyasına hitap ediyor. Erol Hoca öyle güzel bir esere imza atmış ki kadın erkek fark etmeksizin hepimizin duygusunu yansıtmış. O yüzden şimdi yine bir Erol Sayan şarkısına kulak verelim. Güftesi Faruk Nafiz Çamlıbel'e ait Buse'lik eseri Selma Sağbaş'tan dinleyelim. Yolcu ile Arabacı.

Sevgili TRTname dostlarımız, programımızın bu bölümünde Acem Kürdi, Kürdi ve Muayyer Kürdi şarkılarla sizlere sesleneceğiz. İlk olarak bir Arif Sami Toker şarkısına kulak vereceğiz. Güftesi Sevim Şenyurt'a ait Acem Kürdi şarkıyı Yahya Gelen seslendirecek. Ağlasam faydası yok, gülsem gülemiyorum. İnan eskisi kadar seni sevemiyorum.

Necmettin Yıldırım, Alaaddin Şensoy'un Güftesi Nevin Yavuz'a ait şarkısını seslendirdi. Seni nasıl sevdiğimi inan sana anlatamam dedi sanatçımız. İşte şarkılar bunun için var değerli dinleyenler. Tabii ki sanatın inceliklerini, nakış nakış işlenmiş o melodileri, nameleri duyuyoruz. Nesilden nesile aktarıyoruz bu güzel sanatı. Ancak tabii en önemlisi içimizdeki tüm duyguları şarkılarla ifade ediyoruz. Şimdi de sonsuz bir sevgiyi ifade eden bir Şekip Ayhan Özışık bestesine kulak vereceğiz. Acem Kürti makamındaki eserin güftesi Sadık Şendil'e ait. Aylin Şengün Taşçı icrasıyla dinliyoruz. Seni çok seviyorum, her zaman seveceğim.

Sen bütün ömür boyunca kalbinde sevgilim ben, benliğinde yalnız ben, ben olayım sevgilim. Bütün ömür boyunca kalbinde sevgilim ben, benliğinde yalnız ben.

0: yalnız ben, ben onayım sevgilim. Sana aşık yalnız ben, ben onayım sevgilim. Sana aşık yalnız ben, ben onayım sevgilim. Sana aşık yalnız ben, ben onayım sevgilim.
1: Bir Yeşilçam klasiği Midyat Şen Sancakoğlu'nun sesiyle ulaştı gönüllere. Saadettin Öktenay'ın güftesi Sevim Yücealp'e ait Kürdi şarkısını dinledik. Efendim yavaş yavaş programımızın sonlarına yaklaşırken 1988 yılına uzanıyoruz. Ahmet Özsan'ın Gel isimli albümünde seslendirmiş olduğu bir Selahattin İçli şarkısı dinliyoruz. Kürdi makamındaki eserin güftesi Cansın Erol Ozan imzalı. Hiç tatmadım böyle duyguyu. İçimdeki derya durgun, kalbim yabancı hislerin yorgunu, Tanrım bu sonbahar vurgunu.

Yalancı dünya, yalancı dünya seni neylemeli? Dertlerin bitmiyor, çekilmiyor kahrın. Beste ve güftesi Necdet Tokatlıoğlu'na ait Muhayyer Kürdi şarkıda Hasan Eylen bizlerle birlikteydi. Sanatçının 2008 yılında yayınlanan Hasretim Sana isimli albümünden bir kayıt paylaştık. Programımızın sonlarına doğru yaklaşırken şimdi Zeki Müren bizlerle olacak ve sanatçının 1988 tarihinde seslendirmiş olduğu güftesi Turhan Taşan, bestesi Mahmut Oğul'a ait Muhayyer Kürdi makamındaki eseri dinleyeceğiz beraberce. Sana olan özlemim sönmemiş volkan gibi, bir his var ki içinde kadere isyan gibi.

Özlem dolu bir şarkıya kulak verdik. Diliyoruz sizin içinizdeki özlemler hemen son bulsun. Sevdiklerinizle bir an önce kavuşun. Hatta yanı başlarından hiç ayrılmayın değerli dostlar. Bugün de bizim yanı başımızda olduğunuzu hissettirdiniz ayrıca. Yurdumuzun dört bir yanından dünyanın çeşitli

ülkelerinden yine o güzel mesajlarınızla bizlere ulaştınız. Teknik öğretmenimiz sevgili Gülsen Kızıler ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e bu iyi dilekler için, bu güzel mesajlar için her birinize sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz ve yarın yeniden bu mikrofonda sizlerle buluşacağımızı dile getirmek istiyoruz. En güzel eserlerle gününüzü aydınlatacağız. Yarın yeniden buluşuncaya dek sağlık, mutluluk, huzur sizlerle olsun diyoruz ve Rüştü Er için Güftesi Ferhat Dilses'e ait şarkısında sizleri Cavit Tanürek'le baş başa bırakıyoruz. Hoşça kalın.

0: TRT Name.
1: Saat 12.
0: Haberler.
1: İyi günler değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. ABD ile İran yine sıcak çatışmanın eşiğine geldi. Tüm gözler Orta Doğu'ya çevrilmişken dünyaya nefes aldıran açıklama ABD Başkanı Donald Trump'tan geldi. Trump, bir anlaşmanın ana hatları üzerinde uzlaşma sağlandığını, İran'a yönelik saldırının iptal edildiğini söyledi. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklama. Trump, ABD'nin İran'a karşı görülmemiş düzeyde askeri güçle hazır olduğunu da söyledi. Ankara yoğun diplomasi trafiğini sürdürüyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakan Fidan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, görüşmede yürütülen müzakere sürecindeki son durumu ele aldıklarını belirtti. İstanbul Tuzla ve Çekmeköy Belediye Başkanlarıyla Şile Belediye Başkan Vekili CHP'den AK Parti'ye geçti. Üç ismin rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen programa katılan Erdoğan, muhalefetteki parti içi tartışmalara değindi. Türkiye'den kopuk bir muhalefetin ülkeye hiçbir hayrının dokunmayacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Mega Kent'te kiralık sosyal konut uygulamasıyla 15 bin ev kiralanacağının müjdesini de verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, esnaf ve sanatkarları da unutmadı. Yatırım kredi limitlerini yükseltti.

yükselttiklerini duyurdu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye hedefinde önemli bir eşiğe gelindiğini belirtti. Çerçeve yasaya siyaset üstü yaklaşımla tam destek çağrısı yaptı. Bahçeli, terörsüz Türkiye'nin tarihi sorumluluk olduğunu söyledi. Türkiye'nin uzlaşmacı ve bütünleştirici bir anlayışla geleceğe taşınması gerektiğini ifade etti. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul'da 2026 YKS Türkiye şampiyonlarına seslendi. Türkiye'de son 25 yılda büyük atılımlar gerçekleştirildiğini söyledi. Ama yapılan en büyük iş özgüven inşasıdır. Gençlerimiz özgüvenli bir hale geldi, dedi. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar da gençlere hayatta bir kızıl elmanız olsun tavsiyesinde bulundu. Meclis yaz döneminde de yoğun mesaisini sürdürüyor. Bu hafta 18 yaş altı suçlularda ceza üst sınırını artırmaya yönelik düzenlemenin genel kurul gündemine gelmesi bekleniyor. Terörsüz Türkiye hedefi için de kanun teklifi hazırlıkları sürüyor. Teklifin meclis başkanlığına hafta içinde sunulması öngörülüyor. Gülistan 9 soruşturmasında gözaltındaki 5 şüpheliden 3'ü daha tutuklandı. Yapılan 4. dalga operasyonla birlikte tutuklu sayısı 28'e yükseldi. Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde tırla traktör çarpıştı. Kazada ağır yaralanan traktör sürücüsü müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Mersin'in Silifke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında biri çocuk 5 kişi yaralandı. Bursa'da meydana gelen trafik kazalarındaysa 10 kişi yaralandı. Soykırımcı İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye saldırıyor. Katil İsrail unsurları Gazze'de birçok noktayı vurdu. Bu saldırılarda ikisi çocuk 8 Filistinli hayatını kaybetti. Peru'nun Nazca kentinde Avrupalı turistleri taşıyan uçak düştü. Uçaktaki 11 yolcuyla 2 mürettebat hayatını kaybetti. Pakistan'daki Broad Peak Dağı'nın zirvesinde çığ düşmesi sonucu kaybolan ve aralarında Nepalli ödüllü bir dağcının da bulunduğu 10 dağcıdan üzücü haber geldi. Ünlü dağcı ve beraberindeki ekipten kurtulan olmadı. Haberleri dinlediniz.

TRT İzmir Radyosu'nda hazırlamış olduğumuz Siyah Beyaz Tuşlar programını dinliyorsunuz. Programı hazırlayan ve sunan ben Çağrıhan Erkan, yaklaşık 30 dakika sürecek olan bu müzik yolculuğumuzda, Türk müziği repertuarından oluşturduğumuz seçkileri piyano ile yorumlayarak siz TRTname dinleyenlerinin beğenisine sunacağım. Bu ay içindeki programlarımızı, o sıcak enerjilerinin hiç eksilmediği Yeşilçam filmlerinde seslendirilen namelere ayırmak istedik. Açılış parçamızı Bahar Geldi Gül Açıldı ya da Adalı Kız adını taşıyan ve Zeki Müren'den Yeşilçam filmlerinde çokça dinlediğimiz Teoman Alpay bestesiyle gerçekleştirdik. Yesari Asım Arsoy imzalı bir eserle devam ediyor müzik yolculuğumuz. Yeşilçam filminin adıyla bilinen beste. Adalardan bir yar gelir bizlere.

Beyoğlu Güzeli filmine hayat vermiş, yine bir Teoman Alpay imzalı Hicaz beste. Nasıl geçti habersiz o güzelim yıllarım? Eseri Buca Işılay Saygın Güzel Sanatlar Lisesi müzik bölümü mezunlarından Furkan Vatankuş'un kanun eşliğiyle seslendireceğiz siz TRT Name dostlarına.

Siyah Beyaz Tuşlar 1970 yapımı Seven Ne Yapmaz filminin hem adı hem de ana teması olmuş Esin Engin imzalı Segah makamındaki eserle devam ediyor.

Senede Bir Gün, 1965 yapımı filmle aynı adı taşıyan eseri Şekip Ayhan Özışık bestelemiş. Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuarı Türk Müziği Bölümü öğretim elemanlarından Seher Erkan ile birlikte seslendireceğiz siz TRTname dinleyenleri için.

Bir Hulki Saner bestesiyle programımız sona eriyor. Onda Bunda Şundadır dizeleriyle başlayan ve Mavi Boncuk filminin ana teması olan eserin makamı nihayet. Programı hazırlayan ve sunan ben Çağrıhan Erkan, haftaya aynı gün ve saatte buluşmak dileğiyle, hoşça kalın.

0: CRC Name.
1: Biz çaldık, sen söyle.

0: Sevgili dinleyiciler, biz Çaldık Sen Söyle ekibi olarak hepinizi en derin sevgi ve saygılarımızla selamlıyoruz. Bu haftaki temamız gece. Temamıza uygun eserlerden oluşan bir program hazırladık. Sözü fazla uzatmadan program ekibimizi sizlere tanıtmak istiyoruz. Program yapımcımız Gülay Elden, tonmeisterimiz Levent Kent, stüdyo teknik görevlimiz Osman Ateş, ses almada Seval Köksal, teknik yapımda Necmiye Şahin, programı sunan ben Berin Aydın ve TRT Ankara Radyosu saz sanatçısı Korhan Gülderen'le birlikte programımıza başlıyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün stüdyomuzda bulunan değerli saz sanatçılarımızın isimlerini Korhan Gülderen'den dinliyoruz. Hoş geldin Korhan.
1: Hoş bulduk, merhabalar efendim. Bugün yine bize eşlik edecek sanatçı arkadaşlarımız kanunda İlham Çetik, klavyede Batur Ertem, bas gitarda Mustafa Kanpıçak, ritim sazlarda ise Evren Kaya ve Kemal Kartal.
0: Ve bugün de ne diyoruz? Biz çaldık.
1: Sen söyle.
0: Başlıyor. Gündüzün tüm gürültüsü geride kalırken gece kendi dilini kurar. Daha yavaş, daha içten, daha gizemli. İşte birazdan karşılaşacağınız eser tam da bu dilin bir yansıması. Adı bile başlı başına bir hikaye fısıldıyor. Uzun kirpiklerin gölgesinde saklanan bakışlar. Belki bir özlemi, belki bir vedayı, belki de hiç söylenmemiş sözleri taşıyor.
1: Şimdi duyguların kelimelere ihtiyaç duymadan konuştuğu bu özel atmosferle baş başa bırakacağız. Şarkımızın adı da
0: Gece Kirpikli Kadın.
1: Dinliyoruz efendim.

0: TRT Name.
1: Geceler kimi için bir dinleniş, kimi için bir başlangıçtır. Ama bazıları için gece, yollarda olmanın ta kendisidir. Işıkların ardı ardına sıralandığı, düşüncelerin en çok konuştuğu o anlar. Şimdi dinleyeceğiniz eser işte tam bu duygunun sesi. Yalnızlığın, özgürlüğün, arayışın ve belki de bir kaşışın melodisi. Her gece yollarda bir hikaye anlatılır bize.
2: Durmadan ilerleyen adımların, hiç durmayan bir kalbin, bir yere ait olamamanın ama yine de vazgeçmemenin hikayesi. Her gece yeniden başlayan bir yolculuk, her sokakta başka bir anı, her ışıkta başka bir umut saklıdır.
1: Şimdi kendinizi bu yolculuğa bırakın. Kasım İnaltekin'in Hüzzam makamındaki eserini dinleyelim. Her gece yollarda gözledim seni. İnan ki gönülden özledim seni. Hep birlikte dinliyoruz.

0: Geceler bazen sırdaşımız olur, bazen de içimize attığımız duyguların en sessiz tanığı. Bu eser bir sitemin, bir içe konuşmanın, belki de kalpten kalbe uzanan görünmez bir köprünün hikayesini anlatıyor. Geceleri edilen bir rica, biraz anlayış, biraz merhamet, biraz da umut isteyen bir sesleniş.
1: Hepimiz zaman zaman gecelere bir şey anlatırız. Ama bu kez gecelere söylenenleri birlikte dinleyeceğiz. Duyguları en sade ve en gerçek haliyle buluşmaya davet ediyoruz. Yusuf Nalkesi'nin hangi hüzzam bestesi efendim?
0: Küsmeyin geceler, küsmeyin bana.

0: TRT Name.
1: Kimi zaman bir sığınak, kimi zaman ise kalbin en ağır yükünü taşıyan uzun bir yol. Sessizlik büyüdükçe duygular daha da belirginleşir. Hatıralar, özlemler ve yarım kalmış hikayeler birer birer gün yüzüne çıkar. Bir yalnızlığın, bir özlemin ve belki de vazgeçilemeyen bir sevdanın sesi. Gecelerin artık sadece bir zaman dilimi değil, bir dosta, bir yare dönüştüğü o anların hikayesi. İnsanın en çok kendisiyle konuştuğu, en çok hissettiği zamanların melodisi.
2: Belki siz de bir gece yalnızlığınızı bir dosta dönüştürürsünüz. Belki geceler sizin de yâriniz olur. Şimdi Haydar Tel Hüner'in Hicaz makamında bestelediği o türkü geliyor.
1: Geceler yârim oldu.

0: Hayat bazen hızlı, bazen yavaş. Ama çoğu zaman uzun ve ince bir yol gibi uzanır önümüzde. Her adımda bir anlam, her durakta bir hikaye saklıdır. İnsan yürüdükçe öğrenir, sustukça düşünür, ilerledikçe kendini bulur. Doğumdan sonsuzluğa uzanan bu yolda sevinçler, hüzünler, umutlar ve vedalar birbirine karışır. Her insan kendi yolunun yolcusudur. Nereden geldiğimizi, nereye gittiğimizi ve bu yolculukta kim olduğumuzu. Korhan, sen neler söylemek istersin?
1: Efendim, şimdi sizleri bu derin anlamların arasında bir yolculuğa davet ediyoruz ve hep birlikte o güzel eseri dinliyoruz.
0: Uzun ince bir yoldayım. Gidiyorum gündüz gece.

0: Kıymetli dinleyicilerimiz, bu haftada bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Haftaya tekrar aynı gün ve saatte birlikte olmak dileklerimizle. Biz çaldık.
1: Sen söyle.
0: Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.
0: Biz çaldık. Sen söyle.

0: CRC Name.
1: Pazar geceleri. Gün biterken insanın içiyle baş başa kaldığı o sakin vakitte sesler ve hikayeler daha derinden dokunur. Hayattan süzülen küçük anılar Türk sanat müziğinin zamansız eserleriyle buluşur. Nurcan Betül Arısoy'un hazırlayıp sunduğu Mehtap'ta Yakamozlar her pazar 22.30'da TRT Name'de. TRT Name.

0: TRT Name.
1: Saat 14.
0: Haberler.
1: ABD ile İran yine sıcak çatışmanın eşiğine geldi. Tüm gözler Orta Doğu'ya çevrilmişken dünyaya nefes aldıran açıklama ABD Başkanı Donald Trump'tan geldi. Trump, bir anlaşmanın ana hatları üzerinde anlaşıldığınız İran'a yönelik saldırının iptal edildiğini söyledi. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Trump, ABD'nin İran'a karşı görülmemiş düzeyde askeri güçle hazır olduğunu da söyledi. Ankara yoğun diplomasi trafiğini sürdürüyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakan Fidan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda görüşmede yürütülen müzakere sürecindeki son durumu ele aldıklarını belirtti. İstanbul Tuzla ve Çekmeköy Belediye Başkanları ile Şile Belediye Başkan Vekili CHP'den AK Parti'ye geçti. Üç ismin rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen programa katılan Erdoğan, muhalefetteki parti içi tartışmalara değindi. Türkiye'den kopuk bir muhalefetin ülkeye hiçbir hayrının dokunmayacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Megakent'te kiralık sosyal konut uygulamasıyla 15 bin ev kiralanacağının müjdesini de verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, esnaf ve sanatkarları da unutmadı, yatırım kredi limitlerini yükselttiklerini duyurdu. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye sürecinde önemli bir eşiğe gelindiğini belirtti. Çerçeve yasaya siyaset üstü yaklaşımla tam destek çağrısı yaptı. Bahçeli, terörsüz Türkiye'nin tarihi sorumluluk olduğunu söyledi. Türkiye'nin uzlaşmacı ve bütünleştirici bir anlayışla geleceğe taşınması gerektiğini ifade etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş İstanbul'da 2026 YKS Türkiye şampiyonlarına seslendi. Türkiye'de son 25 yılda büyük adımlar gerçekleştirildiğini söyledi. Ama yapılan en büyük iş özgüven inşasıdır. Gençlerimiz özgüvenli bir hale geldi dedi. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar da gençlere hayatta bir kızıl elmanız olsun tavsiyesinde bulundu. Meclis yaz döneminde de yoğun mesaisini sürdürüyor. Bu hafta 18 yaş altı suçlularda ceza üst sınırını artırmaya yönelik düzenlemenin genel kurul gündemine gelmesi bekleniyor. Terörsüz Türkiye hedefi için de kanun teklifi hazırlıkları sürüyor. Teklifin meclis başkanlığına hafta içinde sunulması öngörülüyor. Gülistan Doku soruşturmasında gözaltındaki 5 şüpheliden 3'ü daha tutuklandı. Yapılan 4. dalga operasyonla birlikte tutuklu sayısı 28'e yükseldi. FETÖ'nün Cumhurbaşkanı'na suikast timinde yer alan tek firari terörist Burkay Karatepe'nin yakalanmasının ardından yeni detaylar ortaya çıktı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, hücre evinde uyuşturucu bulunduğunu, firari FETÖ'cünün yakalandığında alkollü olduğunu açıkladı. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre terörist, kılık değiştirerek kamufle oldu, MIT'in yüz tanıma

0: sistemiyle deşifre edildi. 4 ayda 14 kez kameralara yakalanan terörist hücre evinde yakalandı. Avrupa'nın en büyük havalimanlarından İstanbul Havalimanı rekorlara doymuyor. 1 Ağustos'ta 290 bine yakın yolcuya hizmet veren havalimanı Türkiye ve Avrupa'da tüm zamanların en yüksek günlük yolcu sayısına ulaştı. Soykırımcı İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye saldırıyor. Katil İsrail unsurları Gazze'de birçok noktayı vurdu. Bu saldırılarda ikisi çocuk, 8 Filistinli hayatını kaybetti. Peru'nun Nazca kentinde Avrupalı turistleri taşıyan uçak düştü. Uçaktaki 11 yolcu ile 2 mürettebat hayatını kaybetti. Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Bolu, Karabük, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri, Ordu, Giresun ve Trabzon iç kesimleriyle Iğdır'ın güney, Ağrı'nın doğu kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle mevsim normalleri civarında seyredecek sıcaklığın doğu ve güneydoğu bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde olması tahmin ediliyor. Haberleri sunduk.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

0: Stüdyoname.
1: Değerli dostlar, kıymetli TRT Name dinleyenlerimiz, radyolarınızın başına hepiniz hoş geldiniz. TRT İstanbul Radyosu'ndan selamlıyoruz sizleri. Stüdyoname programında bugün bendeniz İbrahim Suat Erbay ve TRT İstanbul Radyosu'nun çok kıymetli hanım sesi Gül Yazıcı ile birlikte yaklaşık bir saat boyunca radyolarınıza misafir olacağız.
2: Evet kıymetli dinleyenler, programı hazırlayan Çiğdem Işık, ton masterimiz Alican Vatanperver, teknik yönetmenimiz Muzaffer Ayyıldız. Programı bugün İbrahim Suat'la seslendireceğiz size. Fakat stüdyoda bulunan saz sanatkarı arkadaşlarımızı da size tanıtmak istiyorum. Kemanla Talat Er, violonselle Dilek Yüzlüer, kanunla Bora Dicle, udla Hüseyin İpek, neyle Kutsal Göktürk, klarnetle Suat Diril, ritim sazla Muhammed İzgi var ve programımız Tatyos Efendi'nin Bir Hane Bir Teslim Kürdi Ricazkar Saz Sema ile başlayacak. Ardından güfte ve bestesi Yesari Asım Arsoy'a ait olan Kürdi Ricazkar eserle devam edecek. Bir Harbiyeli Çamlıca'da gönlümü çaldı. Kafir bakışı aklımı aldı, fikrimi aldı.

0: TRT Name.
1: Evet kıymetli dinleyenler, programımızın ilk başında okuduğumuz eser Kür Dilici Asker makamında bir şarkıydı. Bestesi ve güftesi Yesari Asım Arso'ya ait. Muhteşem bir eser. Bu eserle sizlere merhaba demiştik. Bir Harbiyeli Çamlıca'da gönlümü çaldı. Kafir bakışı aklımı aldı, fikrimi aldı diyerek sizlere seslendik ve sıradaki eserimiz bendeniz İbrahim Suat Erbay tarafından icra edilecek. Yine Kür Dilici Asker makamında bir eser ki Türk müziğinin önde gelen bestekarlarından Saadettin Kaynağı ait. Bir esmer dilberin vuruldum hüsnüne, ela gözlerinin ilahi hüznüne, yaralı sesinin derinden derine çağlayan ne hazin bir akışı vardı diyeceğiz.

0: Ağzına sağlık İbrahim'ciğim.
1: Çok teşekkür ederim Gülabacığım. Evet, sıradaki eserimiz Yusuf Nalkesen'e ait, yine Kürdeli Cazkar makamında bir şarkıyla devam ediyoruz. Uyup da eller sözüne şüphelere dalıyorsun, billahi sen hep boş yere günahımı alıyorsun diyeceğiz.

Efendim sıradaki eserimiz fasıllarda dillere pelesenk olmuş bir eser. Her gece semada ararım seni, yıldıza mehtaba sorarım seni eserini rica edeceğiz.

0: Ağzına sağlık.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Ne coşkulu bir makam değil mi?
1: Gerçekten öyle. Kürdili Cazkar.
0: Evet. Evet kıymetli dinleyenler, şimdi Kürdili Cazkar'dan Hüzzam'a bir giriş yapacağız. Beste Sadi Işılay, Güfte Nahit Hilmi Özeren. Hülyamı saran hareli bir çift göze daldım adlı eseri okuyacağım. Talat Er de bana bir yol gösterecek inşallah. Hadi bakalım.

0: bu şarkıyı söyleyip Mustafa Erses'i almadan geçmek istemiyorum. İlk onun programında söylemiştim bunu. Allah gani gani rahmet eylesin hocama.
1: Kendisine.
0: Güfte ve bestesi Zeki Müren'e ait. Yine bir hüzzam eser. Bu hazan yine kalbim maziden daha kırık. Gönül boş, gözüm yaşlı, dudağımda hıçkırık.

0: Ağzına sağlık. Ne kadar güzel evet, eserler bunlar.
1: Teşekkür ederiz. Ellerinize sağlık sizin de
0: gerçekten
1: arkadaşlar.
0: Gerçekten. Sıradaki eserimiz ne acaba?
1: Evet, son yüzlem eserimizde Akın Özkan'a ait söz ve müziği. Seni çılgın gibi sevdim, yoluna ömrümü verdim.

0: TRT Name.
1: Evet, sıradaki eser Bendeniz'de. Şimdi tabii nihavent bir şarkı icra edeceğiz yine. Bestekar Emin Ongan'a ait. Fakat bu eseri Bendeniz bugün benim için de çok önemli bir gün. Kıymetli sevdiceğim canım Gülçe'ye doğum günü hediyesi olarak bu eseri armağan etmek istiyorum.
2: Canım benim Gülçe'cim, doğum günü kutlu olsun.
1: Evet, doğum günü kutlu olsun sevdiceğimin. Zaten adı gibi Gülçe. Eserde Gülçe, zaten gül kokan, sümbül kokan şeptabı sensiz neyleyim? Nevbahara gülşeni mehtabı sensiz neyleyim? Olmasa da devreyleyen peymaneler abı hayat, sevdiğim ben ol şerabı nabı sensiz neyleyim diyeceğiz. Tabi evvelinde nihavent makamında bir taksim alacağız Bora abimizden.

0: Evet, doğum günü kutlu olsun
1: yerine
0: diyoruz.
1: Yerine ulaşmıştır
0: içine.
1: Değil mi?
0: Evet, evet, bence de. Sıradaki eserimiz Alaaddin Yavaşçı hocamıza ait Nihavend makamında bir şarkı daha. Efendim, bir hatıra kalsın diye ey sevgili yazdan diyeceğiz.

0: Evet. Çok evet. güzeldi. Güfte Sabahattin Ergi'ye aitti.
1: Evet, onu anons
0: etmeyi unuttum. O da çok kıymetli bir evet. insan. Tanıma şerefine nail oldum.
1: Allah bu arada bu eseri de yanlış hatırlamıyorsak galiba değil mi? Kutlu
0: evet,
1: Payas
0: okudum ben de.
1: Sen
0: evet.
1: güzel etmişsin, çok güzel icra etmişsin. Senin de ağzına
0: Allah
1: sağlık.
0: Allah rahmet eylesin. Şimdi ne var sırada?
1: Evet, sıradaki eserimiz artık sende olması lazım.
0: Bir İpek Çarşafı işlendi gönül.
1: Evet. Onu geçelim Ertuğrul.
0: Geçelim.
1: Onu başka bir yayında icra edeceğiz artık.
0: Olur,
1: çünkü
0: o zaman
1: süremiz yetmesi açısından.
0: Hicazkar bir şey okuyalım o zaman. Saadettin evet. Kaynağ'ın beste, güftede Fuat Hulusi Demirelli. Çözmek elinde değil gönlümü senden kadın.

Mevesel Kökteş'in yine cazkâr makamında bilinen eseri. Ruhumda neşe hayale daldım. Gel sevgilim, gel bir ömre bedel.

0: Ağzına sağlık. Aynı tondan bitirmeye çalışayım dedin.
1: Çok pes sana.
0: Estağfurullah.
1: Ne çok güzel şimdi? Eserler.
0: Ne yapıyoruz tabii kıymetli dinleyenlerimizle? Şimdi senin eserine ben ortak olacağım.
1: Tamam, o zaman şey değiştirelim.
0: Birlikte okuyalım istedim.
1: Tamam, akort değiştirelim. Bir ses olabilir mi? Evet. Hadi
0: evet,
1: bakalım.
0: Anonsunu sen yap istersen.
1: Bir yar sevdim kuş adalı, boyu posu edalı.

0: Evet, açılış konuşması benden geldi. Evet. İbrahim Suat Erbay olarak. Evet, kapanışı da Gül Yazıcı'dan alalım. Buyursunlar.
1: Evet, İbrahim'le beraber bugünkü konuklarınız bizdik. Ben Gül Yazıcı, programı hazırlayan Çiğdem Işık, ton masterimiz Alican Vatanperver'di. Teknik yönetmenimiz Muzaffer Ayyıldız'dı. Saadettin Kaynağ'ın Muhayyer eseriyle bitireceğiz programımızı. Yolculuk var diyeceğiz. Hadi bakalım.

0: Saat 16.
1: Haberler.
0: İyi günler, ben Tuğba Bezirgen. Orman yangınlarına sebep olanlar tek tek yakalanıyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 1 Haziran 2026 tarihinden itibaren 16 ilimizde meydana gelen 44 orman yangını ile ilgili adli soruşturmalar kapsamında 6 şüpheli tutuklandı dedi. Bakan Gürlek, hiçbir orman yangınının faili meçhul kalmasına müsaade edilmeyeceğini söyledi. FETÖ'nün Cumhurbaşkanı'na suikast timinde yer alan tek firari terörist Burkay Karatepe'nin yakalanmasının ardından yeni detaylar ortaya çıktı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, hücre evinde uyuşturucu bulunduğunu, firari FETÖ'cünün yakalandığında alkollü olduğunu açıkladı. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre terörist kılık değiştirerek kamufle oldu. MIT'in yüz tanıma sistemiyle ise deşifre edildi. 4 ayda 14 kez kameralara yakalanan terörist hücre evinde yakalandı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman yeni anayasa çağrısını yeniledi. Hatay'da konuşan Yayman, ikinci 25 yılda en önemli hedefin sivil ve demokratik bir anayasa hazırlamak olduğunu söyledi. Avrupa'nın en büyük havalimanlarından İstanbul Havalimanı rekorlara doymuyor. 1 Ağustos'ta 290 bine yakın yolcuya hizmet veren havalimanı, Türkiye ve Avrupa'da tüm zamanların en yüksek yolcu sayısına ulaştı. İstanbul'da trafikte kavga eden iki sürücüye 360 bin ceza kesildi. Ehliyetlerine el konulan sürücülerin araçları da trafikten men edildi. ABD ile İran yine sıcak çatışmanın eşiğine geldi. Tüm gözler Orta Doğu'ya çevrilmişken dünyaya nefes aldıran açıklama ABD Başkanı Trump'tan geldi. Trump, bir anlaşmanın ana hatları üzerinde uzlaşma sağlandığını, İran'a yönelik saldırının iptal edildiğini söyledi. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Trump, ABD'nin İran'a karşı görülmemiş düzeyde askeri güçle hazır olduğunu da söyledi. Ankara yoğun diplomasi trafiğini sürdürüyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakan Fidan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda görüşmede yürütülen müzakere sürecindeki son durumu ele aldıklarını belirtti. Soykırımcı İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye saldırıyor. Katil İsrail unsurları Gazze'de birçok noktayı vurdu. Bu saldırılarda ikisi çocuk, 8 Filistinli hayatını kaybetti. Peru'nun Nazca kentinde Avrupalı turistleri taşıyan uçak düştü. Uçaktaki 11 yolcu ile 2 mürettebat hayatını kaybetti. Ukrayna, Rusya'da enerji altyapısını ve lojistik merkezleri hedef almayı sürdürüyor. Saratov petrol rafinerisi, Kiev'in düzenlediği insansız hava aracı saldırılarında zarar gördü. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ise Moskova'nın bu hafta yaklaşık 1900 İHA ile saldırdığını duyurdu. İspanya, Fas'tan düzensiz göçmen akınını önlemek amacıyla denize yüzer bariyer koydu. Bariyer su üstünde 70 cm yüksekliğe, su altında 1 metre derinliğe sahip. 30 Temmuz'dan bu yana Ceuta'ya geçmeye çalışırken hayatını kaybedenlerin sayısı 72'ye yükseldi.
1: Hava durumu.
0: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Bolu, Karabük, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri, Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç ve yüksek kesimleriyle, Iğdır'ın güney, Ağrı'nın doğu kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıkları genellikle mevsim normalleri civarında, doğu ve güneydoğu bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Haberleri sunduk.

için ellerim, ellerim uzanabilsin. Açık bırak pencereyi.

0: TRT Name.
1: Sabahın ilk ışıklarını karşılarken müziğin tüm renkleri ve ahenkli sesleriyle yeni güne başlıyoruz. Şarkılardan seçmeler her sabah saat 5.15'te TRT Name'de.

0: Saat 18.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Orman yangınlarına sebep olanlar tek tek yakalanıyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 1 Haziran 2026 tarihinden itibaren 16 ilimizde meydana gelen 44 orman yangını ile ilgili adli soruşturmalar kapsamında 6 şüpheli tutuklandı dedi. Bakan Gürlek, hiçbir orman yangınının faili meçhul kalmasına müsaade edilmeyeceğini söyledi. CHP'li Etimesgut Belediyesi'ne ihaleye fesat

0: tat karıştırma, irtikap, suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlamasıyla soruşturma açıldı. Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu dahil 55 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. FETÖ'nün Cumhurbaşkanı'na suikast timinde yer alan tek firari terörist Burkay Karatepe'nin yakalanmasının ardından yeni detaylar ortaya çıktı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, hücre evinde uyuşturucu bulunduğunu, firari FETÖ'cünün yakalandığında alkollü olduğunu açıkladı. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre terörist kılık değiştirerek kamufle oldu, MIT'in yüz tanıma sistemiyle deşifre edildi. 4 ayda 14 kez kameralara yakalanan terörist hücre evinde yakalandı. Şehit yakınları ve gazilerin hakları ile ilgili kapsamlı bir düzenleme hazırlandı. Açıklama Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Maynur Özdemir Göktaş'tan geldi. Bakan Göktaş, kanun teklifinin hafta içi meclis başkanlığına sunulacağını söyledi. Avrupa'nın en büyük havalimanlarından İstanbul Havalimanı rekorlara doymuyor. 1 Ağustos'ta 290 bine yakın yolcuya hizmet veren havalimanı, Türkiye ve Avrupa'da tüm zamanların en yüksek günlük yolcu sayısına ulaştı. İstanbul'da trafikte kavga eden iki sürücüye 360 bin lira ceza kesildi. Ehliyetlerine el konulan sürücülerin araçları da trafikten men edildi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran yine sıcak çatışmanın eşiğine geldi. Tüm gözler Orta Doğu'ya çevrilmişken dünyaya nefes aldıran açıklama ABD Başkanı Donald Trump'tan geldi. Trump, bir anlaşmanın ana hatları üzerinde uzlaşma sağlandığını, İran'a yönelik saldırının iptal edildiğini söyledi. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Trump, ABD'nin İran'a karşı görülmemiş düzeyde askeri güçle hazır olduğunu da söyledi. Ankara yoğun diplomasi trafiğini sürdürüyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakan Fidan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, görüşmede yürütülen müzakere sürecindeki son durumu ele aldıklarını belirtti. Peru'nun Nazca kentinde Avrupalı turistleri taşıyan uçak düştü. Uçaktaki 11 yolcuyla 2 mürettebat hayatını kaybetti. Ukrayna, Rusya'da enerji altyapısını ve lojistik merkezleri hedef almayı sürdürüyor. Saratov petrol rafinerisi, Kiev'in düzenlediği insansız hava aracı saldırılarında zarar gördü. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ise Moskova'nın bu hafta yaklaşık 1900 İHA ile saldırdığını duyurdu. İspanya, Fas'tan düzensiz göçmen akınını önlemek amacıyla denize yüzer bariyer koydu. Bariyer su üstünde 70 santimetre yüksekliğinde, su altında 1 metre derinliğe sahip. 30 Temmuz'dan bu yana Seyuta'ya geçmeye çalışırken hayatını kaybedenlerin sayısı 72'ye yükseldi.
1: Hava durumu.
0: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Bolu, Karabük, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri, Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç ve yüksek kesimleriyle, Iğdır'ın güney, Ağrı'nın doğu kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle mevsim normalleri civarında, doğu ve güneydoğu bölgelerinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Haberleri dinlediniz.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Name Müzik Stüdyosu'nda hazırlayıp sunduğumuz Akustik Name programımızla radyolarınızda huzurlarınızdayız. Ben Berin Şener. Yaklaşık bir saat boyunca hazırlamış olduğum repertuarı sizler için icra edeceğim. Programı hazırlayan yapımcımız Oğuz Unutulmaz, tonmeisterimiz Barış Baykal ve ayrıca bugün Akustik Name programını paylaştığım kıymetli saz sanatçısı arkadaşlarım kemanda Turay Dinleyen, kanunda Devrim Ekiz, udda Hakan Aydınlık, klarnette Tanju Erol, piyanoda Orhan Ayaz, bas gitarda Cenk Sarp, ritim sazda Muhammed İzgi. Bugün sizlerle birlikteyiz. İlk eserimiz güftesi Hüseyin Siret Özsever'e ait, bestesi Şükrü Tunar imzalı, çok sevilen Hüseyin'i bir eserdi. Geçti sevdalarla ömrüm, ihtiyar oldum bugün. Ak pak olmuş saçlarımla bir karar oldum bugün dedik. İkinci eserimiz yine Hüseyin'i makamında. Bu kez Selahattin Pınar'a ait bir eser, güfte Necdet Atılgan imzalı. Hayal deryasına ben bazı bazı dalmasam bir türlü,

Değerli arkadaşlarım, çok teşekkür ediyorum. Ellerinize sağlık. Şimdi yine bir Hüseyini eser var. Yine Güfte Necdet Atılgan imzalı. Bu kez beste Selahattin İnal'a ait. Tez geçse de her sevgide bin hatıra vardır. Sevda denilen şey yaşayan hatıralardır.

0: peşine.
1: TRT Name.
0: Ellerinize sağlık kıymetli arkadaşlarım. Hocamızı da saygıyla, rahmetle anmış olalım. Onun öğrencisi olduğum için de ayrıca çok mutluyum, gurur duyuyorum. Ne mutlu bana. Evet, şimdi de Hicaz'e makamındaki eserlerimize geçiyoruz. Ve evet, şimdi bir keman taksimi dinleyeceğiz sevgili Turay dinleyenden. Ardından Kadri Şençalar'ın çok sevilen bir Hicaz şarkısı yer alacak. Gönlüm yaralı, bilmiyorum yar bana ne oldu? Gül renkli yüzüm aşkın için bak yine soldu.

Evet, bu güzel geçiş taksimi için sevgili büyüğüm Turay dinleyen abime çok teşekkür ediyorum. Gönlüne sağlık Turay abicim. Hepinizin ellerine sağlık. Değerli dinleyicilerimizin de çok keyifle dinlediğini ve eşlik ettiğini düşünüyorum. Evet, şimdi yine güzel bir Hicaz eserle birlikteliğimiz sürüyor sevgili dinleyenlerimiz. Muzaffer İlkar imzalı bu eser. Beni canımdan ayırdı, gönlümü yıktı temelden. Seni sevmek de suçmuş ki bilmedim, yandım ezelden.

Çok teşekkür ediyorum değerli arkadaşlarım. Ellerinize, gönüllerinize sağlık. Yine bir Hicaz eser alıyor sırayı kıymetli dinleyicilerimiz. Bu kez güfte ve beste Zeki Müren imzalı. Aldattın beni, seviyorum diyerek kalbimi yaktın. Günahımı sen çek, mihrabımı elinle yıktın.

Çok teşekkür ederim kıymetli arkadaşlarım. Hicaz eserlerle birlikteliğimiz sürüyor. Bu kez bir Hicaz türkü yer alıyor. Pencereden kuş uçtu, yandı yürek tutuştu.

Evet, kıymetli dinleyenlerimiz, Hicaz eserlerle birlikteliğimiz sürüyor bu kez. Saadettin Kaynak güfte ve beste imzalı bir Hicaz eser yine. Tel tel taradım zülfünü, tellerine gül bağladım. Göğsündeki gonca gülün yaprağına tül bağladım. Birlikte söyleyelim.

Elleriniz dert görmesin kıymetli arkadaşlarım. Dilerim dinleyicilerimiz de radyoları başında, arabalarında, iş yerlerinde her nerede dinliyorlarsa bizlere eşlik ediyorlardır bu güzel Hicaz eserlerle birlikte. Kıymetli dinleyicilerimiz, TRT Name'de Akustik Name programımızda birlikteliğimiz bu kez hüzzam eserlerle sürüyor. Güfte ve bestesi Teoman Alpay'a ait çok sevilen bir hüzzam şarkı alıyor sırayı. Böyle mi esecekti son günümde bu rüzgar? Bütün kuşlar vefasız, mevsim artık sonbahar.

Kıymetli dinleyicilerimiz, programımızın yavaş yavaş sonlarına geldik. Şu an dinlemekte olduğunuz Akustikname programımızın tekrar yayınını bu gece 12'de ve ayrıca pazar günü de saat 18.05'te yine TRTname frekansımızdan dinleyebilirsiniz. Bizlerle olursanız ne mutlu bize. Evet, programımızın sonuna gelmişken değerli saz sanatçısı arkadaşlarımı da sizlere takdim etmek istiyorum. Kemanda Turay Dinleyen, Kanunda Devrim Ekiz, Ut'ta Hakan Aydınlık, Klarnet'te Tanju Erol, Piyano'da Orhan Ayaz, Bas Gitar'da Cenk Ersarp ve Ritim Saz'da Muhammed İzgi bugün bizlerleydi. Ben Berin Şener. Bir programımızın daha sonuna geldik diyor ve sizlere iki hüzzam makamındaki eserle veda edeceğiz. Programımızın yapımcısı Oğuz Unutulmaz, sesimizi size ulaştıran tonmeisterimiz Barış Baykal'dı. Akustikname programımızın siz değerli dinleyicilerimize huzur ve dinginlik verdiğini diliyoruz, umut ediyoruz. Şimdi yine iki hüzzam eserle sizlere veda edeceğiz. Sözler İlkan Sana, beste Selahattin Altınbaş'a ait ilk eserimizin "Söyleme bilmesinler bu aşkın bittiğini" diyeceğiz. Ardından Hikmet Münir Ebcioğlu'nun sözleriyle Teoman Alpay'a ait bir hüzzam şarkıyla son bulacak programımız. "Kıskanırım seni ben" diyeceğiz. Yeniden sizlerle birlikte olmak dileğiyle hoşça kalın.

0: TRT Name.
1: Geçmişin şen seslerini bugüne taşıyor, kulaklarınızdan gönlünüze derin bir muhabbet bırakıyoruz. Meydan Faslı her cumartesi saat 21'de TRT Name'de.

Merhaba sevgili dinleyenlerimiz, TRT Ankara Radyosu'nda TRT Name'de Akşamın Sesi programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Programı hazırlayan ve sunan ben Dilek Tarıkahya, teknik yönetmenimiz Soner Yiğit, hepinizi sevgiyle selamlıyoruz. Fincanı taştan ayarlar beyim aman aman.

Programımıza keyifli bir eserle başladık. Nişabürek makamında Fincanı Taştan Oyarlar, Mediha Şen Sancakoğlu seslendirdi. Sevgili dinleyicilerimiz, bu akşam yine muhteşem eserlerimiz var. Saat 21'e kadar birlikte olacağız. Bize ulaşmak isterseniz Facebook adresimiz TRT Name Akşamın Sesi. İletilerinizi bekliyoruz.

Ritmi düşürmüyoruz ve güftesi Hüseyin Maya Dağ, bestesi Teoman Alpa'ya ait Nihavend makamında yine keyifli bir eserle devam ediyoruz programımıza. Emrah Yiğit sizlerle, Dün Göztepe'nin neşeli bir alemi vardı.

Keyifli şarkılarımıza neşeniz yerine gelmiştir umarım sevgili dinleyicilerimiz. Faize Ergin'e ait Nihavend makamındaki güzel eseri Yahya Geylan seslendirdi. Kız sen geldin Çerkeş'ten, pek güzelsin herkesten. İletileriniz bizlere çoktan ulaşmaya başlamış, ellerinize sağlık diyorum. Birbirinden güzel, övgü dolu, sevgi dolu iletiler bizlere geliyor sevgili dinleyicilerimiz. Sırada Sabahattin Hizmetli'ye ait Hicaz makamında çok güzel aşk dolu bir eserimiz var. O güzel bakışların beni perişan eder. Bu güzel eseri bakalım kimlere armağan edeceğiz? Antalya Manavgat'tan İhsan Demircioğlu herkese iyi akşamlar dilemiş, bizlere de selamlarını göndermiş, teşekkürler. Fethiye'den Bayram Gökçen evlerimize hoş geldiniz demiş, sıradaki eseri eşi Arife Hanım, oğlu Cem Gökçen, gelini kızı Fikriye, torunları Zeynep, Eren, Kerem ve Metehan'a armağan ediyor. Eskişehir'den İbrahim Kaçar da bizlerle birlikte iyi yayınlar diliyor, sıradaki eseri bana ve diğer sunucu arkadaşlarımıza ve name dostlarına armağan ediyor. Dostlarımızın isimlerini yazmış İbrahim Bey, teşekkür ederiz. İstanbul Maltepe'den Feryal Zeki Ceylan öğretmenimiz de bizlerle birlikte sevgilerini, selamlarını göndermiş bize. Sıradaki eseri bana, ekibimize ve Türk sanat müziğine katkıda bulunan genç sanatçılara armağan ediyorum demiş. Selamlar, sevgiler demiş. Teşekkür ediyoruz Ferel öğretmenimize. Biz de selamlarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz. Ankara'dan Hamiyet Karaca selamlar demiş. Sıradaki eseri TRT Name dostlarına ve ekibimize armağan ediyor. Niksar'dan Selami Kabakçı TRT Name dostlarını selamlamış, sıradaki eseri tüm dostlara armağan ediyor. İzmir Buca'dan Ahmet Uzal iyi yayınlar dilemiş, sıradaki eseri ekibimize, yeğenleri Yücel Nilüfer Şenol, kızları Sude Nur, Murat Odabaşı, Coşkun Bakan, Feyzi Akşen, Selami Kabakçı ve TRT Name dostlarına armağan ediyor. Manisa'dan Salih Kurt selamlarını göndermiş, sıradaki eseri ailesine ve name dostlarına armağan ediyor. Dostlarımızın isimlerini yazmış Salih Bey, teşekkür ederiz. Edirne Uzunköprü'den Hikmet Kocabıyık iyi akşamlar dilemiş. Sakarya'dan Ayşe Erbay sevgilerini, selamlarını göndermiş. Sıradaki şarkıyı kıymetli eşi Ender Erbay'a, oğlu Enver, Levent, kızları Nimet, Ayşe, torunu Levent'e ve bizlere armağan ediyor. Manisa'dan Erdoğan Avcıbaşı selamlar, sevgiler dilerim demiş. Van'dan Ümit Kaya Çelebi iyi akşamlar, Van'dan selam olsun demiş. Teşekkür ederiz. Tuğçe Pala sizler için seslendiriyor. Hep birlikte dinliyoruz.

Saatlerimiz 19.15'i gösteriyor. Akşamın Sesi Ankara Radyosu'nda canlı olarak devam ediyor. Muhteşem eserlerimizi dinlemeye devam ediyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Sırada dillerden düşmeyen, aşk dolu, sevgi dolu unutulmaz bir eserimiz var. Bakalım kimlere armağan edeceğiz. Gaziantep'ten Gültekin Erkılıç selamlarını, sevgilerini göndermiş. Radyomuzun başında sizi dinliyoruz demiş. Sıradaki şarkıyı yeni evlenip misafirimiz olan ablamız Zerrin'e, ağabeyimiz Hasan Ali'ye, eşim Meral'e, oğlum Ege'ye ve tüm şarkı severlere armağan ediyorum. Sevgiyle kalın demiş. Teşekkür ediyoruz. İstanbul Dörtlevent'ten Sıdıka Tavukçu selamlarını göndermiş. Sarı Papatya'mı rahat rahat dinleyeceğim bu akşam demiş. Hoş geldin demiş. Teşekkür ediyorum. Sıradaki eseri Suna Koçak, Seven Kurtbağan Savtekin, yeğeni Melih Kumpas'a, Aysel Ballı'ya ve Akşamın Sesi dinleyicilerine armağan ediyor. Kalpler göndermiş sayfamıza. Teşekkür ediyoruz. Tekirdağ Muratlı'dan Necmettin Uca hayırlı yayınlar diliyor. Sıradaki şarkıyı herkese armağan ediyorum demiş. Aşıklar Diyarı Uşak'tan selamlar demiş. Tarhana'nın başkentinden sevgiler göndermiş Meral Özhan. Bu akşam yine birlikteyiz güzel nameler eşliğinde demiş. Sıradaki eseri Canım Aileme, değerli yapımcımız Çiçeklerin Adı Güzel kardeşim Dilek Hanım'a, teknik yönetmenimize Selahattin Yıldız Erzi, Ali Yöntem, Salih Kurt, Hüseyin Yüksel, Mehmet Andız, Mustafa Aylı Aydemir, Semir Kelle ve tüm name dostlarına armağan ediyorum demiş. Denizli Tavas'tan Musa Özçelik de bizlerle birlikte iyi yayınlar diliyor. Şansına çıkan bir şarkıyı eşi Elif Hanım, kızları Didem ve Leyla'ya, damadı Tevfik Pak Yürek'le, bizim yaşam pınarımız olan Beliz Bebe'ye, ayrıca saygıdeğer dost doğum günü olan Zafer Özkar Hanım Efendi'ye ve sizlere armağan ediyorum demiş. Beliz Bebe'ye buradan öpücüklerimizi gönderiyoruz. Güzel de bir şarkı armağan etmiş olacağız. İzmir Bergama Gökçe Yurt'tan güzel ülkeme iyi akşamlar demiş Enis Türk. Sıradaki eseri eşi Ayşen Hanım, oğlu Özgür, kızı Özgü, torunları Enis, Ela, Uzay'a, name dostlarına ve ekibimize armağan ediyor. Teşekkürler. Taşın aş olduğu asil şehir Bucak'tan selamlar sevgiler demiş Ali Yöntem. Şansıma çıkan müthiş şarkıyı eşim Havva Nur Hanım, Rezan Çatalbaş, Meral Özsan, Zafer Özkaray'a ve nice hayırlı uzun ömürler diliyorum Dilek Hanım'a, Yıldız Erzi'ye armağan ediyorum demiş. Çok teşekkür ediyorum. İzmir Selçuk Efes'ten Hatice Kaymak Solak sevgilerini göndermiş. Sıradaki şarkıyı tüm TRT Name dostlarına armağan ediyor. Tekirdağ Hayrabolu'dan İsmail Arıcan selamlarını göndermiş. Sıradaki şarkıyı torunları Ela, Ata ve Aren için istemiş. İstanbul Büyükçekmece'den Ahmet Bakır Ezer iyi akşamlar diliyor. Sıradaki eseri ekibimize, eşi Neriman Hanım, Sürmene'deki ablası Afet Altan çiftine, annesi Nedime Hanım'a, Sürmene Dirlik Köyü sakinlerine armağan ediyor. Nedime teyzecime de her zamanki gibi selamlarımı gönderiyorum. Ellerinden öpüyorum. İzmir'den Seven Kurtboğan Savtekin, Uğur Çınar'ın Orkidesi, Dilek Hanım iyi yayınlar diliyorum demiş. Sıradaki eseri Uğur Çınar'a, size, her hafta değişik iletileriyle sayfaya renk katan Numan Seymenoğlu'na, Hasan Tellioğlu'na, sessiz dinleyiciniz değerli abim Güven Kurtboğan'a, kendime, Sıdıka Tavukçu'ya ve birbirinden değerli TRT Name dostlarına armağan ediyorum demiş. Akhisar Hürriyet'ten Cemal Oska iyi yayınlar, mutlu pazarlar diliyor. İstanbul Üsküdar'dan Burhanettin Kaya Ülgen, Ankara Radyosu'na selamlar demiş. Sıradaki şarkıyı tüm sevdiklerine ve ekibimize armağan ediyor. Adana Çukurova'dan Neslihan Yakar da bizlerle birlikte, Salık Sarı Gülüm, Dilek Hanımcığım hoş geldin demiş. Çok teşekkür ediyorum. Sıradaki eseri eşi Muhammed Bey'e, kendisine, bana, oğlu Mustafa'ya, canından çok sevdiği kızları Şadiye, Zeynep, Nurefşan, Elif, torunları Arya Kağan, ekibimize ve tüm name dostlarına armağan ediyor. Kemal Uraş sevgilerini göndermiş, yeni dinleyicimiz programımıza yazmış, hoş geldiniz diyoruz. Burdur Esenevler'den Zeki Gün sevgilerini göndermiş. Güzel sunucumuz, Sarı Papatya'mız hoş geldiniz demiş. Çok teşekkür ediyorum.
Sıradaki eseri bana, ekibimize, eşine, çocuklarına, torunlarına ve tüm name dostlarına armağan ediyor. Sakarya Camili'den Zafer Özkara sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri Şükrü Özdamar, Musa Özçelik, Ali Yöntem, Mehmet Andız, Ali Balcı, Feyzi Akşen, Mustafa Aylı Aydemir, Ümit Kaya Çelebi ve ekibimize armağan ediyor. Ankara'dan Tamer Alper, haftanın en güzel akşamın sesinde herkese selam sevgiler demiş. Sıradaki eseri bana armağan etmiş. Ekibimize sevgilerini göndermiş. Teşekkürler. Antalya'dan Hasan Cengiz hayırlı akşamlar dilemiş, selamlarını göndermiş. Ordu Fatsa'dan Mustafa Aylı Aydemir kucak dolusu sevgilerini göndermiş. Sıradaki şarkıyı eşi Aylı Hanım, kızı Aleyna, oğlu Atalay'a, ekibimize ve tüm name dostlarına armağan ediyor. Ankara Altındağ'dan Hüseyin Yüksel de bizlerle birlikte sevgilerini, selamlarını göndermiş. Sıradaki şarkıyı ekibimize ve tüm name dostlarına armağan ediyor. Dostlarımızın isimlerini yazmış Hüseyin Bey, teşekkür ederiz. Sinan Subaş imzasını taşıyan Aşk Dolu Unutulmaz eseri Neşe Karaböcek sizler için seslendiriyor. Damarımda kanımsın. Bu eser şu anda bizi dinleyen ancak yazamayan tüm sessiz dinleyicilerimize de sevenlere, sevilenlere

bitmemiş sözler gibi, açılmamış güller gibi. Sen sevgini bana sakla.

Sen sevgini bana sakla, güfte aşkın tuna, beste hüsnü üstün, makam Hicaz. Bu unutulmaz eseri Metin Milli'nin sesinden dinledik hep birlikte sevgili dinleyicilerimiz. Saatlerimiz 19.30'u gösteriyor. Akşamın Sesi Ankara Radyosu'nda canlı olarak devam ediyor. Bize ulaşmak isterseniz Facebook adresimiz TRTname Akşamın Sesi. İletilerinizi gönderebilir, sevdiklerinize, kendinize güzel bir şarkı armağan edebilirsiniz sevgili dinleyicilerimiz. Muhteşem eserlerimizi dinlemeye devam ediyoruz. Sırada güftesi Hikmet Münir Ebcioğlu'na, bestesi Erol Sayan'a ait dillerden düşmeyen çok sevilen Muhayyer Kürdi makamında bir eserimiz var. Bakalım kimlere armağan edeceğiz. Almanya'dan Fatma Ateşok iyi yayınlar, mutlu pazarlar dilemiş, kucak dolusu sevgilerini göndermiş. Birbirinden güzel eserler dinliyoruz diyerek sıradaki eseri bize ve tüm name dostlarına armağan ediyor.

De Almanya'ya Fatma Hanım'a kucak dolusu sevgilerimizi, selamlarımızı gönderiyoruz. Hafta sonlarının eşsiz programı Akşamın Sesi'nin kıymetli sunucusu Dilek Hanım'a ve ekibe Kayseri'den selamlar demiş Mustafa Kına. Sıradaki şarkıyı eşine, çocuklarına ve tüm name dostlarına armağan ediyor. İsveç'ten Suzan Ülkü kucak dolusu sevgilerini göndermiş. Sizlerleyiz sevgili sunucumuz Dilek Hanım. Sıradaki eseri size, eşim Ahmet Ülkü, kızım Efsun, oğluma, tüm dinleyenlere armağan ediyorum demiş. Ankara Hüseyin Gazi'den Suat Möngü selamlarını, sevgilerini göndermiş. İyi yayınlar diliyor. Gaziantep'ten Nail Satıl da bizlerle birlikte, o da sevgilerini, selamlarını göndermiş. Her hafta sonu birbirinden güzel eserleri büyük zevkle dinliyoruz demiş. Tüm eserler yayın ekibine, dinleyicilerimize, Gaziantep Halı Saha Dostluk Grubu'na ve Almacı Pazarı Sosyal Dayanışma Derneği'nin güzel insanlarına gelsin demiş. İzmir Tire'den Hüseyin Güden sevgilerini, selamlarını göndermiş. Sıradaki şarkıyı eşi Muazzez Hanım'a, Sadık ve Yamaç Şahin Bostancı'ya ve tüm name dostlarına armağan ediyor. Akhisar Hürriyet'ten Cemal Oskay selamlarını göndermiş. İyi yayınlar, mutlu pazarlar diliyor. Van Erciş'ten Osman Çokyaman, sesimizin ulaştığı herkese selam olsun demiş. Sıradaki şarkıyı ekibimize ve tüm name dostlarına armağan ediyor. Dostlarımızın isimlerini yazmış Osman Bey, teşekkür ederiz. Hatay Antakya'dan Mehmet Andız, herkese selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. İyi yayınlar, enfes program Akşamın Sesine demiş. Teşekkür ediyorum. Sıradaki eseri bugün doğum günü olan kıymetli dinleyicimiz Zafer Özkara'ya, harika sunucumuz Dilek Hanım'a armağan ediyorum demiş. Çok teşekkür ediyorum. Zafer Hanım'ın doğum günün dün olduğunu sanıyordum ama dün kutlamıştık. Bugün yine kutlayalım. Doğum gününüz kutlu olsun Zafer Hanım. Nice sağlıklı, mutlu, güzel yıllar diliyoruz. İstanbul Küçükçekmece'den Nazire Metin, akşamın güzel sesine kucak dolusu sevgiler demiş, iyi yayınlar dilemiş, teşekkür ediyoruz. Balıkesir Edremit'ten Sena Yıldırım sevgilerini göndermiş, sıradaki eseri eşi Mustafa Bey'e armağan ediyor. Mersin'den Gülten Duran da bizlerle birlikte, güzel akşamlar, gönül dolusu sevgiler demiş, teşekkür ediyoruz. Dilek Hanım'ın güzel enerjisi ve sıcacık sunumlarıyla program bir başka oluyor demiş, çok teşekkür ediyorum. Sıradaki eseri ekibimize ve name dostlarına armağan ediyor. Bandırma'dan Mehmet Gücü Yener, her zamanımız sağlıkla, huzurla paylaşarak olsun inşallah demiş. Sıradaki eseri paylaşmayı biz olabilmeyi ilke edinenlere, Selçuk Arabacıoğlu, Erdal Çil, Musa Özçelik, Ümit Kaya Çelebi, Nihat Görgülü, Gülsefa Koçyiğit, Özcan Afacan, Oktay Uydaş ve tüm name dostlarına armağan ediyor. Nide Bordan Şükrü Özdamar mutlu huzurlu bir pazar akşamı diliyor. Sıradaki eseri çok değerli annesi Nurhayat Özdamar, Zafer Özkara, Hatice Okur, Recep Gayretli, Azmi Yılmaz ve tüm TRT name dostlarına armağan ediyor. Ben de Nurhayat Özdamar teyzeye buradan sevgilerimi gönderiyorum. Ellerinden öpüyorum. Samsun'dan Seniha Cengizhan iyi yayınlar diliyor. Ruhumuzu resetleyen en güzel programlardan Akşamın Sesinde. Sıradaki eseri eşim Mehmet Bey'e, oğullarım Aykut Gürhan, gelinim Derya, biricik torunum Derin, Atakum TSM korosundaki arkadaşlarım, name dostlarım, yayın ekibi ve kıymetli sunucumuz, manevi kız kardeşim, göz bebeğimiz Dilek Hanım'a armağan ediyorum demiş. Teşekkür ediyorum. Muhteşem bir şarkı armağan ediyoruz sizlere sevgili dinleyicilerimiz. Hüner Coşkuner'in Ölümsüz Sesinden dinliyoruz. Kadehinde zehir olsa ben içerim, bana getir.

0: TRT Name.
1: Sırada yine muhteşem bir eserimiz var sevgili dinleyicilerimiz. Arif Sami Toker'e ait Hüzzam makamında hepinizin bildiği, sevilen bir eserimiz sevgili dinleyicilerimiz. Bakalım kimlere armağan edeceğiz? Tekirdağ Körfez Limanı'ndan Muharrem Yalçın, güzel bir güneşin battığı akşama doğru giderken bir pazar günü akşamın sesine selamlar, sevgiler demiş. Ne zaman dinlesem ruhum açılıyor, sizleri dinlemek benim için bir sefa oluyor, kulaklarıma şifa oluyorsunuz, iyi ki varsınız, özlemle hasretle dinliyorum bu muhteşem programı demiş. Sıradaki eseri ekibimize ve TRT Name dostlarına armağan ediyor. Bir de şiir yazmış, güzel bir şiir. Sen benim sabah güneşimsin adlı çok da güzel bir şiir. Elinize sağlık diyorum. Ankara Demet Evler'den Ayşe Yakar Topuz en güzel akşamlar diliyorum demiş. Sıradaki eseri kardeşi Muhammed Bey'e ve Name dostlarına armağan ediyor. Ordu'dan Leyla Çabuk selamlarını göndermiş, sıradaki eseri Name dostlarına armağan ediyor. Fatma Ozan bu akşamın güzel sesinde selam olsun herkese, hayırlı huzurlu akşamlar demiş, teşekkür ediyoruz. Tuğba Çerezci merhabalar Dilek Hanım, Ankara'dan sevgilerle demiş, teşekkür ediyorum. Tuğba Çerezci yeni dinleyicimiz programımıza. İlk kez yazıyor, hoş geldiniz diyelim kendisine. Sıradaki şarkıyı eşi Mustafa, kızı Azra'ya, oğlu Mehmet Aydın'a, kızının biricik arkadaşı Eylül'e ve ekibimize armağan ediyor. Çok teşekkür ederim. Eskişehir'den Yaşar Akman da bizlerle birlikte hepimizi selamlamış, iyi yayınlar diliyor. Sıradaki şarkıyı kendisine, bize ve tüm Name dostlarına armağan ediyor. Isparta Senir Kent'ten Uğur Heybeli sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri Ramazan Bingül ve Uğur Heybeli için istemiş. Samsun'dan Reyhan Baş da bizlerle birlikte sevgilerini göndermiş. Müziğin birleştirici gücüyle TRT Name sayesinde birçok dost edindik. Emekleriniz yatsına malzemiş, çok teşekkür ediyoruz. Güzel eserlerden birini dostlarıma ve sizlere armağan ediyorum demiş Reyhan Baş. Çok teşekkür ediyorum. Gizem Doğan, Dilek Hanım merhaba demiş. Yeni dinleyicimiz Gizem Doğan, hoş geldiniz diyoruz Gizem Hanım'a da. Arkadaşım İnci ile birlikte Türk kahvesi içiyoruz ve sizi dinliyoruz. Sıradaki şarkıyı Mehmet Ali Bey'e armağan ediyorum demiş. Afiyet olsun.

afiyet olsun diyoruz. Denizli Sarayköy'den Gülten Doğru iyi yayınlar diliyor. Sıradaki şarkıya ortak olmak istemiş. Sinop'tan Sabriye Güloğlu sevgilerini, selamlarını göndermiş. Sıradaki eseri tüm Name dostlarına ve ailesine armağan ediyor. Bakalım. Bodrum'dan Gündoğan'dan Semiha Kılıç Yılmaz sıcacık sevgilerini, selamlarını göndermiş. Sıradaki eseri Kırmızı Değirmen sitesindeki dostlarına ve bize armağan ediyor. Bursa'dan TC Hülya da bizlerle birlikte iyi yayınlar dilemiş. Akşam saatlerini en güzel saatlerinde çalan eserlerle akşamımıza renk kattınız. Teşekkürler, iyi yayınlar demiş. Biz teşekkür ederiz. İzmir'den dinleyicimiz Kenan Karanfil bu kez bizlere Edremit Akçay'dan selamlarını göndermiş. Buradayım ve keyifle dinliyorum demiş. İzmit'ten Gülten Çetin Aydeniz akşamın sesi bizim sesimiz diyerek sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri ekibimize, Name dostlarına, eşi Mustafa Aydeniz, İzmit sevdalısı Yamaç Şahin Bostancı'ya ve ayrıca çok değerlim diyerek bana armağan ediyor. Teşekkür ederim. Kapadokya Avanos'tan Cahit Koçak da bizlerle birlikte Name dostlarını ve bizi selamlamış. İyi akşamlar diliyor. Dilek Hanım Sarı Lalemiz sevgiler demiş. Çok teşekkür ediyorum. Sıradaki şarkıyı koro arkadaşları Muzaffer Boruyan'ın evinde bulunan Müzeyyen Kuşçu, Osman Okan, Saadettin, Hatice, Yardım, Seda Güven, Ayten Taşören ve Lütfiye Sakay'a armağan ediyor. Erzurum'dan Durak Çağatay hayırlı akşamlar dilemiş, selamlarını göndermiş bizlere. Adana'dan Selahattin Erzi'den de yine her zamanki gibi güzel bir mesaj geldi. Adana'mızın o meşhur sarı sıcağına rağmen evimizin balkonundan Akdeniz'in durgun sularını izliyoruz, dinliyoruz, izliyoruz ve sizi dinliyoruz demiş. Sevgilerini, selamlarını göndermiş bize. Sıradaki eseri eşi Yıldız Hanım'a ve ekibimize armağan ediyor. Ayşe Tunalı sizler için seslendiriyor. Muhteşem eser sevgili dinleyicilerimiz. Talihin elinde oyuncak oldum. Bu güzel eser şu anda bizi dinleyen ancak yazamayan tüm sessiz dinleyicilerimize de armağan olsun.

0: TRT Name.
1: Sana bir buse vermedim diye nasıl kızarsın? İstemedin ki. Beni sevdiğini nereden bilirim? Bir kere olsun söylemedin ki. Sevgi bir arzu, dalında çiçek. Ne vardı öyle bakıp geçecek? Sana gönlümün kapısı açık. Gel yavaş yavaş, gir demedin ki.
0: TRT Name.

bakıp geçeceğim. Sana gönlümün kapısı açık. Gel yavaş yavaş gir demedim ki.

Güzel bir eserle devam ediyor. Güftesi ve bestesi Arif Sami Toker'e ait Acem Kürdi makamında. Bir sevda geldi başıma, felek su kattı aşıma, diğer adıyla unuttun beni zalim. Bakalım kimlere armağan edeceğiz bu güzel şarkımızı. Bu arada çok sayıda yeni dinleyicimiz katılıyor aramıza, hoş geldiniz diyoruz. Bunlardan bir tanesi de Fetih Bayoğlu. Fetih Bayoğlu'na hoş geldiniz diyoruz programımıza. Güzel yayınlar dilerim. Şu anda Düzce'den Gebze'ye yoldayız. Sıradaki şarkı şoförümüz Ahmet Yanık, Sonda Gül Yanık, biricik eşim Nurcihan Yanık Bayoğlu'na gelsin demiş. Salim Oral yine yeni bir dinleyicimiz. Ona da hoş geldiniz diyoruz Salim Bey'e de. Merhabalar. Çeşme'den sizleri severek takip ediyoruz. Sıradaki şarkıyı doğum günü sebebiyle oğlum Cenk Oral'a armağan ediyorum. Rica ediyoruz. Başarılarınızın devamını diliyoruz demiş. Çok teşekkür ediyorum. Bartın'dan Musa Aytu selamlarını göndermiş. İyi yayınlar diliyor. Mehmet Üstün Barutçu Alanya'dan bizleri selamlamış. Sıradaki eseri annesine armağan ediyor. Kütahya Emet Yenice köyünden Ömer Çetiner selamlarını göndermiş bize. Çorum'dan Osman Angay gönül dolusu sevgilerini göndermiş, iyi akşamlar diliyor. Sıradaki eseri oğlu Ahmet Angay'a, kızı Rabia Narbağan'a, torunları Rayna, Zeynep, Lara, Osman Alp'e armağan ediyor. Engin Tor, değerli Dilek Hanım, değerli TRT ailesi ve TRT Name dostları, hepinize sağlıklı, mutlu, güzel günler diliyorum demiş. Nameli günler diliyor. Teşekkür ediyoruz. Sanat Güneşimizden bir şarkı istiyorum demiş. Sanat Güneşimizden bu akşam bir şarkımız yok ama size güzel bir şarkı armağan edeceğiz. İnci Ünver Bursa'dan bizleri selamlamış. Gizem'le birlikteyiz, sizi dinliyoruz demiş. Sıradaki eseri Mehmet Ali hocam için istiyorum demiş. Rıfat Ulupınar, Gülçin Ulupınar bizlere selamlarını göndermiş. Güzel de bir şiir göndermiş. Bir şey olsun günü güzelleştiren, kalbe iyi gelen, gürültüden, yalandan uzak, bir büyük mü bilmem ama bir şey olsun, çiçeğe ve çocuğa yakın, öyle saf, öyle masum, çok büyük değil, küçük bir şey olsun, akıllarda tatlı bir anı olarak kalacak, umutları tazeleyecek, yüzleri güldürecek, küçük bir şey, bir şarkı, bir şiir, bir tebessüm olsun demiş. Elinize sağlık, çok da güzel bir şiir göndermişsiniz. Adnan Kocaman iyi akşamlar diliyor bizlere. Bizlerden güzel bir şarkı istemiş, herkese armağan etmiş. Teşekkür ediyoruz. Fethiye'den Eylem Erdoğan iyi akşamlar dilemiş. Sesinizi duyunca daha iyi oluyorum ben demiş. Teşekkür ediyorum. Benim seçtiğim bir eseri kıymetli eşi Mehmet Ali Bey'e armağan ediyor. Güzel bir şarkı demiştik sevgili dinleyicilerimiz. Teoman Volkan Özselçuk sizler için seslendiriyor. Bir sevda geldi başıma, felek su kattı aşıma.

Sırada muhteşem bir eserimiz daha var sevgili dinleyicilerimiz. Bakalım kimlere armağan edeceğiz. Ankara Beypazarı'ndan Meral Menekşe Özar da kucak dolusu selamlarını, sevgilerini göndermiş. İyi yayınlar diliyor. Sıradaki eser Yalnız Bana Gelsin demiş. Çok da güzel bir eser gelecek. Zonguldak Çaycuma Kayabaşı Köyü'nden Yusuf Karakök hepimizi selamlamış. Sıradaki eseri ekibimize bana armağan ediyor. Zonguldak Çaycuma Kayabaşı Köyü'ne ve dinleyenlere de armağan olsun demiş. Remzi Özpelit Sessiz Sakin Şehir Mudurnu'dan herkese selamlar demiş. Sıradaki eseri Manisa Akhisar'da bulunan Mehmet Öztürk, Pervin Öztürk ve tüm TRT Name dostlarına armağan ediyor. Bakalım. Mersin Mezitli'den Ayhan Aşkın iyi akşamlar dilemiş. İşte yine bir hafta sonu pazar akşamı. Bizler de bağımlılık yapan ve hafta sonunu sabırsızlıkla beklediğimiz güzel programımız başladı demiş. Çok teşekkür ediyorum. Sıradaki eseri Mersin Büyükşehir Belediyesi Türk Sanat Müziği Yeni Gönül'den Sesler Korosu ve Mersin Çağdaş Sanat Derneği Koroları Şefi Zeynep Özel Gündüz, tüm koro arkadaşlarına, ekibimize, name dostlarına, Çaycuma'da bulunan kıymetli arkadaşı Saffet Bilir'e ve Mersin'de bulunan arkadaşı Gülten Duran'a armağan ediyor. Murat Şükür Kandıra Mülkiş Şahsuvar'dan bizlere sevgilerini, selamlarını göndermiş. Sıradaki eseri tüm dinleyenlere armağan ediyor. Murat Odabaşı da şu anda bizlerle birlikte sevgilerini, selamlarını göndermiş. Muhteşem program, akşamın sesine selamlar, sevgiler diyerek övgülerini göndermiş bize. Teşekkür ediyorum. Sıradaki şarkıyı bize ve tüm TRT Name dostlarına armağan ediyor. Çanakkale'den O Gün Türe yeni dinleyicimiz yazdı programımıza. Hoş geldiniz diyoruz O Gün Türe'ye. Sevgilerini, selamlarını göndermiş bize. Sıradaki eseri sevgili eşi Kader, biricik kızı Nisan ve tüm TRT Name dostlarına armağan ediyor. Çok da güzel bir şarkı gelecek sizler için sevgili dinleyicilerimiz. Güftesi İlhan Behlül Pektaş'a, bestesi Amir Ateş'e ait Segah makamında. Belgin Erol Gündoğdu sizler için seslendiriyor. Ben seni unutmak için sevmedim. Bu güzel esere siz de eşlik edin lütfen.

Akşamın sesi tüm hızıyla devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Bu arada kıymetli sanatçımız Ankara Radyosu'nun kıymetli sanatçısı Ela Altın Hocam da şu anda Ayvalık'ta beni dinliyor. Bugün Ela Altın Hocam'ın doğum günü. Doğum gününüz kutlu olsun güzel hocam. Allah size sağlıklı, mutlu, nice, uzun, güzel yıllar versin sevdiklerinizle birlikte. İyi ki doğdunuz diyorum Ela Altın Hocama. Buradan kendisine kucak dolusu sevgilerimi, selamlarımı, saygılarımı gönderiyorum. İyi ki varsınız diyorum ve kendisinden güzel bir şarkı dinleyeceğiz. Güzel şarkımızı bakalım kimlere armağan edeceğiz? Gülsefa Can Bolat bizlere sevgilerini göndermiş. Erdek'ten gönül dolusu sevgilerimi sunuyorum demiş. Güzel eserlerin güzel radyosunda akşamın sesiyle sizlerle şarkılarda vuslat ne güzel. Hep sevgiyle gönülden kalınız demiş sevgilerini göndermiş bize. Şenol Akkuş iyi akşamlar name dostlarına name dolu bir akşam diler selam ederim demiş. Almanya'dan Muzaffer Tekik de bizlerle birlikte güzel akşamlar demiş. Bu güzel program için gönülden teşekkürler demiş. Bizlerden bir Nevser Kökteş eseri istemiş.

etmiş. Dün akşam Neves Erkökteş'ten iki tane şarkımız vardı. Umarım dinlemişsinizdir. Bu akşam da size güzel bir eser armağan edeceğim. Muzaffer Tekik sevgilerini göndermiş bize. Liebe Grüße demiş. Çok teşekkür ediyorum. Benden de size Almanya'ya kucak dolusu sevgiler, selamlar Muzaffer Tekik. Kayseri Karakimse Mahallesi'nden İsmet Köklü selamlarını, sevgilerini göndermiş sıradaki eseri ekibimize ve tüm name dostlarına armağan ediyor. Balıkesir'den Müjgan adı güzel Yerce de bizlerle birlikte akşamın sesi dinliyorum sevgi ve teşekkürlerimle. Bugünkü mottom demiş, umarım şarkımızı beğenirsiniz diyoruz. Ve Ela Altın hocamdan, o güzel sesinden güzel şarkısını dinleyeceğiz sevgili dinleyicilerimiz. Güzel bir eser. Güftesi Ahmet Aymutlu'ya, bestesi Yılmaz Yüksel'e ait Uşak makamında. Gönlüme gir doğ güneşim.

Neveser Kökteş'ten Seyyah makamında bir eserimiz var. Almanya'dan Muzaffer Tekik istemişti şansına, listede varmış. Akif Özüşen hocamdan dinleyeceğiz hem de. Kuş olup uçsam sevgilimin diyarına, hep birlikte dinliyoruz.

Akşamın sesi yine muhteşem bir eserle devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Fethi Kara Mahmutoğlu'na ait Hicaz makamında. Hiçbir şeyde gözüm yok, sen yanımda ol yeter. Bakalım kimlere armağan edeceğiz bu güzel eserimizi. Antalya'dan Hatice Okur, turunç kokulu sevgilerini, selamlarını göndermiş.

Selamlar, sevgiler demiş, teşekkür ediyoruz. Sıradaki eseri Yeşilyayla'da bulunan Fazilet anneye, kardeşine, eniştesi Ayşe Remzi Kartal, Seven Kurtboğan Savtekin, Şükrü Özdamar, Yamaç Şahin Bostancı, emekli koro şefleri Ahmet Suzan Ülkü, koro arkadaşlarına Ayşe Refik Tuncer, Ali Yöntem, Name dostlarına ve kendisine armağan ediyor. Dilek Özkan merhabalar demiş. Dilek Hanım iyi yayınlar. Sıradaki şarkıyı eşim Ertan Yasal için istiyorum demiş. Dilek Özkan da ilk kez yazıyor programımıza. Hoş geldiniz diyoruz Dilek Hanım'a. İzmir'den Gültekin Örücüler sevgilerini göndermiş. İyi yayınlar diliyor. Sıradaki eseri eşi Ülke Hanım'a armağan ediyor. İzmir'in Bayındır ilçesinden Bülent Çalış sevgilerini göndermiş bizlere. Gün batarken gökyüzü en güzel renklerini sergiler, tıpkı hayatın zorlukları sonrası gelen mutluluk gibi. Yarınlarımıza iyiliğe, güzelliğe, sevgiyle kalbimize dokunan, iyi ki var dediğimiz tüm güzel dostlara iyi akşamlar demiş. Çok da güzel bir mesaj göndermiş, teşekkürler. Seferihisar Akarca'dan Aynur Kamçıcı selam olsun herkese demiş. Sıradaki şarkıyı eşi İbrahim torunu Berke armağan ediyor. Manisa Ortaköy Yunus Park'tan Mehmet Uluyurt, sıradaki eseri Salih Kurt, Mehmet Andız, Hüseyin Yüksel ve Akşamın Sesi dinleyicilerine armağan ediyor. Turgay Kızıltuğ sizler için seslendiriyor bu muhteşem eseri, hep birlikte dinliyoruz.

Akşamın sesi Zekai Tunca'dan dinleyeceğimiz yine muhteşem bir eserle devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Bakalım hangi dinleyicilerimize armağan edeceğiz muhteşem eserimizi. Tokat Ormanbeyli'den İlyas Aydın hepimizi selamlamış. Sıradaki eseri tüm name dostlarına armağan ediyor. Dostlarımızın isimlerini yazmış İlyas Bey, teşekkürler. Sevdikleriniz sizi bekliyor. Lütfen trafik kurallarına uyalım. Emniyet kemerini takalım. Çöp atmayalım dostlar demiş. Çok da güzel mesaj göndermiş. Adana'dan Numan Seymenoğlu'ndan her zamanki gibi değişik tatlı bir mesaj geldi. Adana'dan telli turnalar eşliğinde selamlar, sevgiler. Sevinç gözyaşlarımla akan yaşlar nehirlerden Akdeniz'e, seven hanımın sevinç gözyaşları ise Ege Denizi'ne dökülür ve Akdeniz'de birleşen gözyaşlarımızla sarı renkli ela gözlü melek balıkları oluşur ve en mutlu balık silüeti oluşur. Ve tüm TRTname dinleyicileriyle birlikte mutlu oluruz ve pırlantamız Dilek Hanım'ı güldürürüz demiş. Her zamanki gibi çok güzel mesaj göndermiş ve şu mesajınız da çok hoşuma gitti Numan Seymenoğlu. Adana'da havalar yanıyor ama ruh halim 25 derece gibi serin ve güzel bu programda. Beni güldürdünüz, çok teşekkür ediyorum. Bu güzel mesajlarınız için eksik olmayın diyorum size. Çok teşekkürler. Okumaya devam edelim iletilerimizi. Aydın Karacasu'dan Adnan Önem selamlarını, sevgilerini göndermiş. Sıradaki şarkıyı buradaki herkese armağan ediyorum demiş. Antalya'dan Ayşe Kaymaz sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri sadece bugün doğum günü olan Ela Altın hocamıza armağan ediyorum demiş. Değerli sanatçımıza nice sağlıklı, mutlu, müzikle dolu uzun yıllar dileğimle demiş. Biricik hocamızın yeni yaşı kutlu olsun inşallah demiş. Ela Altın hocamızı çok seviyoruz. Biz de onun doğum gününü tekrar kutluyoruz. Sevgilerimizi gönderiyoruz. Şöyle bakayım biraz daha mesajlara sevgili dinleyicilerimiz. Ali Balcı bizlere Manisa'dan sevgilerini, selamlarını göndermiş. Dinleteceğiniz tüm eserleri TRTname dostlarına ve bugün doğum günleri olan Ela Altın ve Zafer Özkara'yla Engin Kafkas ve Kemal Uraş beylere armağan ediyorum demiş. Güfte Seyhan Girginer, beste Zekai Tunca, makam Hicaz, muhteşem eser. Gözyaşımda saklısın, ağlayamam ben. Düşeceksin sanırım kirpiklerimden. Damarımda kan olup dolaşıyorken beni böyle bırak git, git gidebilirsen. Bu muhteşem eseri sanatçımız Zekai Tunca sizler için seslendiriyor. Bu eseri ayrıca şu anda bizi dinleyen ancak yazamayan tüm sessiz dinleyicilerimize de armağan ediyoruz.

Beni böyle bırak git, git gidebilirsen muhteşem sözleri var. Zekai Tunca'nın sesinden dinledik bu muhteşem şarkıyı sevgili dinleyicilerimiz. Sırada aşk dolu bir eserimiz var. Sabahattin Hizmetli imzasını taşıyan Hüzzam makamında. Bakalım kimlere armağan edeceğiz. Bolu'dan Bedrettin Karaman, yoklamaya geç kaldık. Hüzzam eser geçti mi akşamın sesinden demiş. Bedrettin Karaman, bu akşam gerçekten geç yazdınız. Her zaman erken yazardınız ama şansınıza tam da Hüzzam eser vardı. Çok da güzel bir eser gelecek size. Yoklamaya bundan sonra geç kalmayın diyorum. İstanbul Kadıköy'den Polat Esen, yeni bir dinleyicimiz programımıza katıldı. Polat Esen, hoş geldiniz diyoruz. Sıradaki şarkıyı doğum günü olan biricik eşim Öznur Esen için istiyorum. Başarılar diliyorum sizlere demiş. Çok teşekkür ediyorum. Eşinizin doğum günü de kutlu olsun. Sağlıklı, mutlu, nice, güzel, uzun ömürler diliyoruz. Ülkü Demirhan Ergü, iyi akşamlar dilemiş bizlere. Çukurova'da balkonda oturmuş çay içiyoruz. Sıcağa aldanmadan sizin seçmiş olduğunuz şarkıları dinleyerek serinliyoruz demiş. Sıradaki şarkıyı çok özlediğim annem, babam, eşim, oğullarım, yeğenlerim ve kardeşi Mehmet Akif'e armağan ediyorum demiş. Serin bir Adana akşamından herkese kucak dolusu sevgilerini göndermiş Melih Tavşan. Bu arada Adana'dan sıcaklara rağmen güzel mesajlarınız geliyor sevgili dinleyicilerimiz. Melih Tavşan sevgilerini göndermiş bizlere. Sıradaki tüm şarkıları programın eşsiz sunucusu Dilek Hanım'a, kıymetli eşim Betül Tavşan'a, öz kardeşlerimden daha çok sevdiğim kıymetli kardeşlerim Selçuk Can ve Ebru Can'a, Numan Seymenoğlu ağabeyime ve kıymeti sonsuz olan tüm dinleyicilere armağan ediyorum demiş. Yine Adana'dan Sevda Demirhan da bizlerle birlikte, eşim Akif'le birlikte büyük bir keyifle dinliyoruz sizi demiş.

sıradaki güzel şarkıyı hayat arkadaşım, can yoldaşım Akif'e armağan ediyorum demiş. Yüksel Topal yeni dinleyicimiz programımıza yazdı. Hoş geldiniz diyoruz Yüksel Topal'a. Bizlerden güzel bir şarkı istemiş. Dinar'dan Feyzi Akşen de bizlerle birlikte sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri ekibimize, kıymetli sunucumuz Dilek Hanım'a demiş ve tüm Name dostlarına armağan ediyor. Dostlarımızın isimlerini yazmış Feyzi Bey. Çok teşekkür ederiz. Aşk dolu bir eser sizler için geliyor sevgili dinleyicilerimiz. Çiğdem Yarkın seslendiriyor. Menekşelerde gözlerin var, güzel yüzün.

Sırada Zekai Tuncay'a ait muhteşem bir eser var sevgili dinleyicilerimiz. Nalan Altınörs seslendirecek Ne Olur Hayatımdan Çıkma. Bu güzel eseri kimlere armağan edelim? Balıkesir Akçay'dan Cevat Özcan selamlarını göndermiş, iyi akşamlar diliyor. Cevat Özcan sanıyorum ilk kez yazıyor, hoş geldiniz diyorum. Sıradaki eseri eş, dost, akraba ve Aydın'daki koro arkadaşlarıma, tüm TRT Name dinleyenlerine armağan ediyorum. Programa emeği geçenlere teşekkürler, nice yayınlara demiş, çok teşekkür ediyorum. Osman Ölçer, Karadeniz'in hırçın dalgalarının vurduğu Samsun sahillerinden bizlere selamlarını göndermiş. Dostluğun, dayanışmanın ve güzel yarınları olan inancın hiç eksilmemesi temennisiyle herkese selamlar demiş. Sıradaki eseri Almanya'dan ata toprakları Samsun'a gelen değerli dost Osman Deli İsmail'e armağan ediyorum. Sevgiyle kal Türkiye'm, iyi yayınlar demiş. Güzel bir şarkı demiştik sevgili dinleyicilerimiz. Nalan Altınörs sizler için seslendiriyor. Ne olur hayatımdan çıkma.

Muhteşem bir eser dinledik sevgili dinleyicilerimiz. Bimen Şen'e ait Sultaniyegah makamında Güldehen Marmara seslendirdi. Al sazını sen sevdiceğim şen hevesinle. Öncesinde de Hüsnü Üstün'e ait Sultaniyegah makamında harika bir methal dinledik sevgili dinleyicilerimiz. Programımızın sonlarına yaklaşırken sizlerden sevgi dolu iletiler bizlere ulaşmaya devam ediyor. Japonya Utsunomiya'dan Yamaç Şahin Bostancı Türkiye'ye selamlar sevgiler demiş. Sıradaki şarkıyı öncelikle Türk halkının nazar boncuğu

ve TRT'nin gözdesi Sarı Sakura Çiçeği Dilek Hanım'a ve Özverili ekibine, Dünya Tatlısı Fazilet Anne'ye, Yeşil Yayla Köyü'nden Remzi Bey ve eşi Ayşe Hanım'a, Hatice Okur'a, Uşağın Beyefendisi Erol Bey'e ve Meral Özsan Hanım Efendi'ye, İzmit'in Şirin ablası Gülten ablama ve TRTname dinleyicilerine armağan ediyorum, kabul edin lütfen demiş. Tabii ki kabul ediyoruz. Japonya Utsunomiya'ya, Yamaç Şahin Bostancı'ya buradan kucak dolusu sevgilerimizi, selamlarımızı gönderiyoruz. Bolvedin'den İbrahim Özdemir haşhaş çiçeği kokulu selamlarını, sevgilerini göndermiş bizlere. Hafta sonunun muhteşem programı Akşamın Sesini Kadife sesli sunucumuz Dilek Hanım'ın sunumuyla dinlemek için radyolarımızın başında bekliyoruz demiş. Sıradaki eseri kendisine, Sarı Papatya'mız Dilek Hanım'a ve Akşamın Sesi dinleyicilerine armağan ediyorum demiş. Çok teşekkür ediyorum. Türk Edebiyatı'nın ünlü şairlerinden Orhan Seyfi Orhun'un mısralara döktüğü, Yusuf Nalkese'nin Muhayyer Kürdi makamında bestelediği muhteşem bir eser armağan ediyoruz size sevgili dinleyicilerimiz. Uğur Çınar seslendiriyor. Hani o bırakıp giderken seni, bu öksüz tavrını takmayacaktın.

Kıymetli sanatçımız İstanbul'dan Uğur Çınar harika bir pazar akşamında TRT Name'nin Orkidesi Dilek Hanım ve ekibine, Türk müziğinin kadim dinleyicilerine en içten saygılarımı sunuyorum. Her zaman 10 numarasınız, başka söze gerek yok. Sizi çok seviyorum demiş Uğur Çınar. Çok teşekkür ediyoruz, biz de Uğur Çınar'a kucak dolusu sevgilerimizi, selamlarımızı gönderiyoruz. Ayvalık'tan kıymetli sanatçımız Akif Özüşen hocamdan da mesaj geldi, sevgilerini göndermiş. Eşi Yasemin Hanım'la birlikte bizi dinlediler programın başından beri. Sıradaki şarkıyı size, radyo dostlarına, sevgili eşim Yasemin Hanım'a armağan ediyorum demiş. Akif Özüşen hocama ve eşine buradan kucak dolusu sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Ela Altın hocamdan Ayvalık'tan bir mesaj geldi. Canım, sevgili dilekçiyim, harikasın canım, seni dinledim, çok sürpriz oldu. Bütün sevenlerimle, bütün dinleyenlerimle, sizlerle hep birlikte sağlıkla, mutlulukla yaşamak nasip olsun inşallah. Çok teşekkür ediyorum, öpüyorum seni, seviyorum demiş. Çok teşekkür ediyorum Ela Altın hocama da, kucak dolusu sevgilerimi, selamlarımı, saygılarımı gönderiyorum. Ve İstanbul'dan Zekai Tunca hocamdan, kıymetli sanatçımız, bestekarımızdan da bir mesaj ulaştı az önce. Sevgili Dilek Hanım, bu gönül zenginliğinizle, destekleriniz varken bu müziği bırakıp gitmek mümkün değil. Teşekkürler. Ankara Radyo'ma teşekkürler. Şahsınıza, ekibinize saygılar. Müzik sevdalısı dinleyenlerimize sevgiler demiş. Çok teşekkür ediyorum Zekai Tunca hocama da. Kucak dolusu sevgilerimi, selamlarımı, saygılarımı gönderiyorum. İyi ki varsınız diyorum. Bize ayrılan sürenin sonuna geldik sevgili dinleyicilerimiz. Son eserimizi Alp Arslan seslendirecek. Dürüyemin Güğümleri Kalaylı. Bizimle olduğunuz için, bizi dinlediğiniz için, güzel mesajlarınız için hepinize çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız, iyi ki bizimlesiniz.

Gelecek hafta cumartesi akşam muhteşem eserlerimizle akşamın sesinde tekrar buluşmak dileğiyle programı hazırlayan ve sunan ben Dilek Tarıkahya, teknik yönetmenimiz Soner Yiğit. Esen kalın, hoşça kalın, sevgiyle kalın.

0: SRT Name. Eski Musiki.
1: Merhaba sevgili dinleyenler, İzmir Radyosu'ndan yayınladığımız programımız Eski Musiki'yi dinliyorsunuz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Programı hazırlayan ve sunan ben Tuğba Özyol. Programımıza Avni Anıl'ın Tekin Gönenç'in güftelerinden bestelediği Kürdeli Hicazkar şarkısıyla başlıyoruz. Usta sanatkar Bekir Sıtkı Sezgin'in yorumundan dinleyeceğiz. Kurumuş topraklar gibiyim, öyle unutulmuş, öyle yoksun.

Efendim bugün eski Musa Kıyı'da solistimiz Burcu Göktürk'ten Kürdeli Hicazkar makamında şarkılar dinleyeceğiz. Münir Nurettin Selçuk'un şair Yahya Kemal Beyatlı'nın şiirinden bestelediği şarkısıyla solistimiz mikrofonda. Ey nazü işve velveleyi şan olan sana, ömrünce mest olur nice hayran olan sana.

Kürdili Hicazkar makamında sözlerini Mustafa Nafiz Irmak'ın yazdığı Hasan Esen'in şarkısı. Gitsen bırakıp gönlümü, ruhumda sesin var. Hülyamı yakan bir dudağın, bir nefesin var.

Güfte Rıfat Galip Bey, beste İshak Varon. Çamlarda yine bir şen gecenin neşesi vardı. Aşk nameleri dillerden süzülüp kalpleri sardı.

Programımız Alaaddin Yavaşça'nın eseriyle devam ediyor. Güfte Baki Süha Ediboğlu imzalı. Başka söz söylemem aşktan yana ben. Yaralı bir kuşum, battım kana ben.

Efendim şimdi arşivden dinleyeceğimiz kaydımızda Yesari Asım Arsoy'un Kürdili Hicazkar şarkısını Alaaddin Yavaşça seslendiriyor. Kedersiz hiç coşar ağlar taşar mı kalbini aşağıdım?

Kürdili İcazkar makamındaki seyrimiz Arif Sami Toker'in şarkısıyla sürüyor aziz dinleyenler. Burcu Göktürk tekrar mikrofonda. İçince şarabı ezelde gönül, takıldı kaldı bir güzelde gönül.

Programımızın bu dakikalarında Mustafa Sunar'ın şarkısına kulak veriyoruz. Neredesin sen gönlümün nazlı civanı? Neredesin? Kim bilir hangi diyarda, hangi ıssız yerdesin?

Şair Nedim'in şiirinden, Münir Nurettin Selçuk'un kıymetli eserlerinden biri radyolarımızda. Rakkas bu halet senin oynunda mıdır? Aşıkların günahı boynunda mıdır?

Andıkça seni çırpınırım ben kederimden. İskeçeli'nin şarkısını dinledik. Muhterem dinleyenler, Safiye Ayla Hanımefendi'nin sesinden dinleyeceğimiz Baki Duyarlar'ın unutulmaz şarkısı var sırada. Seni ben ellerin olsun diye mi sevdim? Her şeyimi uğruna, boş yere mi verdim?

İzmir'den yayınladığımız eski musiki programımız, solistimiz Burcu Göktürk'ün seslendireceği Kürdeli Cazker şarkıyla devam ediyor. Güfte Badi Nedim Bey, beste Nasibin Mehmet Yürü. Derdin neyse saklama, mahrem olayım ben. Cürmüm neyse söyle de mahkum olayım ben.

Kürdeli Hicazkar makamında şarkılar dinlediğimiz eski musikinin bu bölümünde şimdi de Osman Nihat Akın'a ait nefis bir esere kulak verelim. O güzel başını göğsüme koysan, dinlesen kalbimin şarkılarını.

Yapımı TRT İzmir Radyosu'nda gerçekleştirilen programımız Eski Musiki'yi dinlediniz. Ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Ahmet Kurt ve programı hazırlayan sunan ben Tuğba Özyol. Başka bir programda buluşabilmeyi umarak bugünlük Avni Anıl'ın şarkısıyla veda ediyoruz. Bir geceye bir ömür verilir Kanlıca'da. İstanbul'un sırrına erilir Kanlıca'da.

0: beraber ve solo şarkılar.
1: Sayın dinleyicilerimiz, İzmir Radyosu'nun hazırladığı Tunca Yüksel yönetimindeki Beraber ve Solo Şarkılar programını dinleyeceksiniz. Hüseyini ve Muhayyer makamında şarkıların yer aldığı programın solistleri Şeniz Güneş, Neşe Öztaş, Mehmet Şafak, Yahya Geylan ve Yavuz Karabulut. Programın ara taksimini neyle Yavuz Akalın yapacak?

0: Programı hazırlayan ve sunan Nurcan Betül Arısoy.
1: Dinle, dinle beni dinle. Ben bir tangoyum. Çok uzaklarda anam babam. Fakat kalbim seninle. Aşk, sevgi neredeyse ben hep oradayım. Bak, şimdi buradayım. Dans et sen de benimle. İşte tango. Uzak diyarlarda doğmuş, sonra gelip bizim kalbimizin ritmini öğrenmiş. Bu gece Mehtap Dekomozlar'da sözü tangoya bırakıyoruz. Çünkü bu gece tango gecesi.

0: Dans etsen hep benimle.
1: Kıymetli dostlar, merhaba. Bu gece Mehtap Dekamozlar'da zamanı biraz geriye alıyoruz. Bu gece eski bir plağın izinde zamanın biraz daha yavaş aktığı yıllara uzanacağız. Necdet Koyutürk'ten bir selam, Fehmi Ege'den tanıdık bir tango eşliğinde Pera'nın ışıklı salonlarına, eski İstanbul'un özenli akşamlarına konuk olacağız. İpek elbiseler hafifçe sarılsın, papyonlar düzelsin. Bir el sessizce bir başka ele uzansın. Çünkü bu gece tango en zarif haliyle bizlerle. Az önce Şecaettin Tanyerli'nin sesinden dinlediğimiz eserde anlatıldığı gibi, uzaklarda doğan o ritim yıllar içinde bizim sözlerimizle buluştu. Aşklarımızı, özlemlerimizi ve vedalarımızı anlatmaya başladı. Tango, Cumhuriyet'in ilk yıllarında İstanbul'un ışıklı salonlarına girdiğinde yeni bir hayatın da sesi oldu. Kadınlarla erkeklerin bir arada bulunduğu balolar, resmi davetler ve düğünler çoğalırken tangonun ölçülü ritmi de dönemin modernleşme heyecanına eşlik ediyordu. İlk yıllarda yabancı tango melodilerine Türkçe sözler yazıldı. Ardından bestecilerimiz kendi tangolarını kaleme almaya başladı. Türkçe tangonun hikayesinde bir eser vardır ki onu anmadan bu yolculuğa çıkmak olmaz. Necip Celal Andel'in 1928 yılında bestelediği, sözleri Necdet Rüştü Efe'ye ait olan Mazi Kalbimde Bir Yaradır. Plağa kaydedilen ilk Türkçe sözlü tango olarak musiki tarihimizdeki yerini almış.

çok ayrı. 25 Haziran 1933'te sıcak bir yaz gününde Fatih'te Saraçhane başından Horhor Caddesi'ne döner dönmez yolun sonundaki ahşap konakta bir telefon sesi işitilir. Burası Necip Celal'in oturduğu evdir. Telefonu açar, arayan arkadaşı "Senin mazi tangonu dün gece Beyoğlu'ndaki Türk sinemasında Evelyn Holt ezberi okumuş, haberin var mı?" diye sorar. Necip Celal arkadaşına inanmaz. Ancak haber doğrudur. Holt'un kaldığı yeri öğrenir ve hayranı olduğu kadınla tanışmak için randevu ister. Teklifi kabul eden Holt, aynı gün kaldığı otelin lobisinde Andel'i kabul ettiğinde onun gözlerinin görmediğini fark eder. Necip Celal ise gözlerinin küçüklükten beri zayıf gördüğünü, bir yıl önce de görme yetisini tamamen kaybettiğini anlatır. Gülümseyerek, "Ama gözlerim açıkken filmlerinizi izleyebildim," diye ekler. Holt, ezbere bildiği ve severek söylediği mazinin öyküsünü sorunca Necip Celal, aşık olduğu bir Alman kız için yazdığını anlatır. Temmuz 1928'de Taksim gazinosunda, gözlerim görüyordu o vakit. Babası fabrikatörmüş Almanya'da. Kızını zorla bir adamla evlendirmek istemiş. Kaçıp İstanbul'a sığınmış. Tanıştık, evlenmeyi düşündük. 3 gün sonra buluşmak için sözleşmiştik ama gelmedi. Kaldığı pansiyona gittim. Babası ve nişanlısı izini sürmüş, alıp Almanya'ya götürmüşler. Dünyalar başıma yıkıldı. Pansiyondan çıktım, Boğaz'da yürüdüm. İstinye'deki köşkümüze gittim. Balkona çıktım. O zaman sağlam olan gözlerimde zerreler büyüdü. Karşımda bana 2 satır mektup bile yazmadan meçhule uçup giden sevgilinin hayali belirdi. Ağlıyordum. Hemen piyanoya oturdum ve maziyi besteledim. 29 Haziran gecesi Holt Hale Gazinosu'nda son konserini verir. Maziyi okurken dinleyicileri arasında Necip Celal de vardır. Ardından Suadiye plajına geçilir. Necip Celal o geceyi şöyle anlatır. Evelyn Holt istek üzerine maziyi söyledi. "Maziyi hiç unutmayacağım, dudaklarımdan eksik etmeyeceğim," dedi. Vakit gece yarısını çoktan geçmişti. İsteği üzerine akordiyonu elime alarak ayrılık tangomu çaldım. İşte o esnada bana üzerine çok samimi yazılmış birkaç satırla beraber güzel bir fotoğrafını verdi. Gün ağarmaya yakın Necip Celal Bey Erenköy'deki ağabeyinin köşküne gider. Piyanoya geçer ve Özdeyiş tangosunu günün ilk ışıklarında besteleyerek mırıldanır. Evelyn Holt Türkiye'den ayrıldıktan sonra Necip Celal Andel Özdeyiş tangosunu kendisine postalar. Holt, "Özdeyiş'i hayatımın en güzel hatırası olarak saklayacağım," satırıyla biten bir teşekkür mektubu gönderir ve yolları ayrılır.

0: Ayrılık gün elbet gelecektir sonu. Kalbim özlüyor onu.
1: Necip Celal Anneli'nin Özdeyiş isimli eserini Esin Engin yorumuyla dinledik. 29 Kasım 1957'de Haseki Hastanesi'nde saat 14.30'da Necip Celal hayata gözlerini yumar. Ardında Atatürk'e ithaf ettiği Yalova türküsü, Sarı Yapıncak, Suna, Kimse Sevgimi Bilmez, Mazi, Ayrılık ve Özdeyiş gibi önemli yapıtlar bırakacaktır. Onun tangoları yıllar boyunca farklı seslerde yaşamaya devam etti. Şimdi gecenin rengi biraz değişsin. Bir taş plağın daracık oluklarına sığmayacak kadar gür, bir o kadar da içli. Hafız Burhan, tangonun ritmini kendi nefesiyle Gazelhanlı'nın o eşsiz tavrıyla buluşturacak. Böylece ortaya başka bir coğrafyada benzerine kolay kolay rastlanmayacak bize mahsus bir tango dinleyeceksiniz. Tangonun melodisi Mısır müziğinin büyük ismi Muhammed Abdülvahab'ın Sahirtu adlı eserine dayanıyor. Türkçe sözlerse plak etiketinde Hafız Burhan'ın adıyla yer almakta. Oturdum bütün gece, kalbim aşkla doldu.

Celal İnce. Sesinde huzurlu bir ağırbaşlılık, yorumunda ince bir nezaket vardı.

0: şarkılarını zarif bir mektup gibi dinleyenin kalbine bırakırdı. 1922 yılında Adana'da dünyaya gelen Celal İnce, çocuk yaşta Ankara'daki Musiki Muallim Mektebi'ne girdi. Ankara Radyosu'nda başlayan müzik yolculuğu, 1948 yılından itibaren sahibinin sesi için doldurduğu plaklarla devam etti. 1950 yılına gelindiğinde İstanbul Radyosu'nda her hafta dinlenen Celal İnce, dönemin en sevilen tango seslerinden biri oldu. Şimdi Celal İnce'yi Fehmi Ege'nin unutulmaz tangolarından birinde dinliyoruz. Kıskanıyorum.
1: Ne kadar baksam doyamam beni yakan gözlerine.

peşinden koşanlar, aşkınla coşanlar, vurulmuş hepsi saçlarına. Sevenler duymasın, sana göz koymasın.

kullanmayarak yeni bir kimliğe bürünür. Mustafa Kemal Atatürk'ün gözünde tango sadece estetik bir melodi ya da salon dansı değil, kadınla erkeğin sosyal hayatta göz göze ve eşit şartlarda yan yana durduğu çağdaş Türkiye vizyonunun en zarif sembollerinden biri olacaktır. Kıymetli dostlar, Mehtap Dayakamoz'ların sonlarına yaklaşıyoruz. Fakat tangoya ayırdığımız bu ilk gecenin süresi anlatmak istediğimiz hikayelere yetmedi. Daha Necdet Boyutürk'ün papatyasıyla aynı salonda buluşmadık. Şecaettin Tanyerli'nin sesinden hafızamıza yerleşen nice eser bu geceye sığmadı. Anlaşılan o ki tango bizi henüz bırakmaya niyetli değil. Öyleyse gelecek hafta Mehtap Dayakamoz'larda bu zarif yolculuğa kaldığımız yerden devam edelim. Fakat bu geceyi Türkçe tangonun dünüyle bugün arasında güzel bir köprü kuran bir eserle sürdürelim. Bu eser TRT İstanbul Radyomuz'un 3 emektarıyla huzurlarınızda. Türk Sanat Müziği prodüktörü Nuri Eracar'ın yazdığı sözleri tambur sanatçısı Necip Gülses bestelemiş. Melihat Gülses seslendirmiş. Bir güneş doğuyor karanlıklardan. İnanması çok zor. Sahi sen misin? Gönlüm sahte nurla aydınlanırken bir güneş doğuyor karanlıklardan. Gel ısıt gönlümü nazlı meleğim. Kollarında ömrüm tazeleniyor. Sensiz dünya bomboş geliyor bana. Bir güneş doğuyor karanlıklardan. Yemyeşil ovalar, dağlar aşalım. Kuşlara eş olup gökte uçalım. Sonsuz sevgilerde kucaklaşalım. Bir güneş doğuyor karanlıklardan.

0: Şimdi dansa kısa bir ara verelim. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Haftaya pazar yine saat 22.30'da bir başka Mehtap Dayakamozlar gecesinde tekrar birlikte olabilmek ümidiyle hepinize sevgiler, saygılar sunuyoruz. Hoşça kalın efendim. İyi geceler.
1: Mehtap'ta Yakamozlar.

Tuti mucize guyem, ne desem laf değil. Çerh ile söyleşemem, ayinesi saf değil. Ehli dildir diyemem sinesi saf olmayana. Ehli dil birbirini bilmemek insaf değil. Nefi Ömer Efendi'nin bu dizelerine Itri'nin Segah makamındaki eseriyle selamladık bu gece sizleri. Ankara Radyosu ses sanatçılarından dinledik bu eseri. Eserin başında da yine Ankara Radyosu saz sanatçıları Neyzen Yusuf Paşa'nın Segah Peşrevi'nin bir bölümünü seslendirdiler. Yıldızlar Altında programımızın yepyeni bir bölümüne daha böylece başlamış olduk. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Her gece olduğu gibi önümüzdeki bir saat boyunca yine TRT Antalya Radyosu'ndan sesleneceğim siz kıymetli dinleyenlerimize. Bu gece Segah ve Bayati makamında eserler seçtim sizler için. Dinleyeceğimiz ikinci Segah eser Tamburi Ali Efendi'nin bir bestesi. Şiir Enderuni Vasıf'a ait. Yine Ankara Radyosu ses sanatçılarından dinliyoruz. Dil harabı aşkınım, sensin sebep berbadıma. Bir teselli ver gelip bari dilini aşadıma. Taş mıdır bağrın ki gelmezsin benim imdadıma? Dini ayrı kafir olsa rahmeder feryadıma.

Mediha Demirkıran'ı Sadi Işılay'ın Segah şarkısında dinliyoruz. Güfte Mustafa Nafi Zırmağ'a ait. Ruhunda ölen namede sevda sesi var mı? Anlat bana ey sevgili, aşkın bu kadar mı? Kumral saçının telleri hicranı sarar mı? Anlat bana ey sevgili, aşkın bu kadar mı?

misin sen? Şem-i cemalin aşuftesiyim, pervanen oldum, bilmez misin sen? Eserin öncesinde giriş taksimini tamburda Erol Sayan ve kanunda Erol Deran'dan dinliyoruz.

Tülün Kormanı, güftesi ve bestesi Hacı Faik Bey'e ait segah eserde dinleyeceğiz. Zenciri aşkın dilbestesiyim, divanen oldum bilmez mi?

Zekai Tuncay ile devam ediyoruz Yıldızlar Altında programımıza. Fehmi Tokay'ın Segah şarkısında dinliyoruz sanatçıyı. Kırdın ümidimi, yıktın şu gönül lanesini. Dil unutmaz, ölür ama yine bir tanesini. Günler, aylar geçecek, anmayacaksın adımı. Dil unutmaz, ölür ama yine bir tanesini.

Güftesini Vecdi Bingöl'ün yazdığı Saadet'in Kaynağın Segah şarkısını Muazzez Abacı'dan dinliyoruz şimdi. Ayrılık yaman kelime, benzetmek azdır ölüme. Kim uğrarsa bu zulüme, gündüzü olurmuş gece. Tatmadan aşkın tadını, duydum acı feryadını. Dilimin zevki adını, sayıklarım hece hece.

Ersan Merhacı'nın güftesini yazdığı Muzaffer İlkar'ın Segah şarkısı var sırada. Mehmet Refik Akbulut'tan dinliyoruz. Seher vakti esen rüzgar, söyle bana hazan nerede? İnce, zarif, beyaz telden güzel şarkı yazan nerede?

Yıldızlar Altında beraberliğimiz Bayati makamında eserlerle devam ediyor. Sedat Oytun'dan dinleyeceğimiz Ud Taksimi'nin ardından İstanbul Radyosu ses sanatçılarını Recaizade Mahmut Ekrem'in güftesini yazdığı Rahmi Bey'in Beyati şarkısında dinleyeceğiz. Gül hazin, sümbül perişan, bağızarın şevki yok, dednak olmuş hezarı namekarın şevki yok, başka bir haletle çağlar cuibanın şevki yok, ah eder inler nesimi bir kararın şevki yok, geldi amma neyleyim sensiz baharın şevki yok.

Güftesini Nahit Hilmi Özeren'in yazdığı Rakım Elkutlu'nun bayati eseri var sırada. Bekir Ünlü Ataer'den dinliyoruz. Ne bahar kaldı, ne gül, ne de bülbül sesi var. Ne o canan, ne bir ümmit, ne gönül neşesi var. Çekecek bence hayatın daha bilmem nesi var. Ne o canan, ne bir ümmit, ne gönül neşesi var.

Hamamizade İsmail Dede Efendi'nin bayati eserini Meral Uğurlu'dan dinliyoruz. Her dem edip meyli cefa, zalim neler ettin bana? Düşmez idi bu iş sana, zalim neler ettin bana?

Hüseyin Siret Özseven'in güftesini yazdığı Şükrü Tunar'ın Bayati şarkısını Sadi Hoş Ses'ten dinliyoruz şimdi. Geçti sevdalarla ömrüm, ihtiyar oldum bugün. Ak pak olmuş saçlarımla bir karar oldum bugün. Bir muhabbet neşesiyle ilkbahar oldum bugün. Ben huzurunda yer öptüm, tacidar oldum bugün.

Güftesini Yakup Bey'in yazdığı, Şükrü Tunar'ın Bayati şarkısını Safiye Ayla'dan dinliyoruz. Gittin, bu gönül sanki hazan bahçesi oldu. Neşenle gülen goncaların açmadı, soldu. Estikçe hazan rüzgarı öksüz yüreğimde, neşenle gülen goncaların açmadı, soldu.

Kıymetli dinleyenlerimiz, Yıldızlar Altında programımızın bu gecede sonuna ulaştık böylece. TRT Antalya Radyosu'ndan seslendim sizlere. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Yarın gece aynı saatte yeniden huzurlarınızda olabilmeyi ümit ediyorum. Bu gece birlikte dinleyeceğimiz son Bayati eser,

İstanbul'dan merhaba sevgili dinleyenlerimiz. TRT Name'de Akustik Name programından selamlıyoruz sizleri. Ben Çiğdem Yarkın. Sizler için hazırladığım repertuara geçmeden önce şarkılarımda bana eşlik edecek kıymetli saz sanatçısı arkadaşlarımı sizlere tanıtmak istiyorum. Kemanda Aydın Varol, Kanunda Devrim Mekiz, Ud'da Oytun Uçar, Klarnet'te Tanju Erol, bas gitarda Cenker Sarp, klavyede Orhan Ayaz ve ritim sazda Muhammed İzgi yer alıyor. Program yapımcımız Melek Hancı, tonmeisterimiz Birsel Acar, teknik yönetmenlerimiz Ayberk Çanakçı ve Türkay Güner. Evet, artık sizler için hazırladığım şarkıları dinleme zamanı ve sizlere keyifli bir program diliyorum. İlk şarkımız geçen sene 2 Eylül'de kaybettiğimiz Kamuran Yarkın'a ait bir şarkıydı. Kayınpederim, babam. Çok değerli bir insan. İyi ki dünyaya gelmiş, iyi ki böyle güzel şarkılar bırakmış. İyi ki bizleri böyle güzel müzisyen olarak yetiştirmiş, bizlerle anılarını paylaşmış. Mekanı cennet olsun diyorum ve devam ediyoruz şarkılarımıza. İkinci şarkımız bestesi Hasan Esen'e, güftesi Yalçın Benlican'a ait bir şarkı. Ben unutsam şarkılar unutmaz söyler seni.

Sıradaki şarkımız Saadettin Kaynağ'ın bestesini yaptığı, Vecdi Bingöl'ün güftesini yazdığı Hicazkar makamında bir eser. Yüzün güllerden ince, sesin bülbülden tatlı, gülüşün gonca gonca, neşen altın kanatlı.

hepinize sağlık, sağ olun. Şimdi sırada sözü ve müziği Özcan Korkut'a ait, o herkesin dilinde olan Annem şarkısı var. Ben bunu annem için okumak istiyorum ve bütün anneler için okumak istiyorum. Kulağımdan gitmiyor ninni sesin, içimdesin, içimden derindesin diyeceğiz hep birlikte. Buyurun efendim.

Gönlünüze sağlık. Umarım sevgili dinleyenlerimiz de bizlerle burada güzel vakit geçirdiğimiz gibi sizler de radyolarınız başında bizlere eşlik ediyorsunuzdur. Şimdi sırada Metin Bükey'in bir film şarkısı var. Sözleri Hikmet Münir Ebcioğlu'na ait bir şarkı. Gümüşgerdanlık filminden bir şarkı bu. Sevdiğimi aldılar, kanadımı kırdılar. Bir ceylan gibi beni can evimden vurdular diyeceğiz. Ardından ona bağlı olarak güftesi ve bestesi Gündoğdu Duran'a ait bir şarkı bu da. Ne çıkar bahtımızda ayrılık varsa yarın. Sanma ki hikayesi şu titreyen dalların düşen yaprakla biter diyeceğiz hep birlikte. Buyuruz.

0: TRT Name.
1: Şimdi sırada bir tango var Nihavend makamında. Eminim bizlere eşlik ediyorsunuzdur. Herhalde güzel bir akşam oluyordur sizler için. Necip Celal Antel'e ait Necdet Rüştü Efe'nin güftesine bestelediği bir tango. Ben de gönül çektim eskiden, yandı hayatım bu sevgiden, diğer bir adıyla mazi kalbimde bir yaradır. Buyurun.

Sevgili büyüğümüz Belkıs Özener tarafından okunmuş. Dinliyorsa bizi selamlarımızı, sevgilerimizi, hürmetlerimizi gönderelim kendisine. Ben ona bal sesli kadın diyorum. Çok güzel bir şarkı. Yıldırım Gürses'in bir tangosu. Onu icra etmeye çalışacağız arkadaşlarımla birlikte.

Güftesi, Yıldırım Gürses'e ait. Sen kalbimdeki sen, sen gönlümdeki sen, sen unutmak istediğim, sen unutamadığım, sen ömrüm benim.

Evet. Nurlar Doğuyu babacığım. Çok güzel bir rast şarkı. Bir mucize olsa bir gün aniden, ağarmış saçımdan kaybolsa aklar. 40 yıl öncesine dönsem yeniden, tükenmez sandığım günlere tekrar. Keşke öyle bir şey olabilse, değil mi? Evet, buyurun.

Evet, ellerinize, gönlünüze sağlık. Umarım bizi oradan dinliyordur babacığım. Mekanın cennet olsun. Evet, şimdi sırada Şükrü Tunar'ın bestesini yaptığı, Selim Arun'un güftesini yazdığı biraz bir şarkı. Bu şarkı da çok okunan bir şarkı değil. Perihan Altındağ okumuş yalnız. Ben de ondan meşk ettim. Şimdi arkadaşlarla birlikte bu şarkıyı seslendirmeye çalışacağız. Durgun suya mehtap gecenin hüznüne ağlar diyeceğiz.

Evet, ellerinize sağlık. Umarım bu şarkı daha çok okunur radyolarımızda. Evet, programımızın sonuna geldik. Çok güzel bir saat geçirdik bizler kendi adımıza. Umarım sizler de aynı şekilde bizlere eşlik etmişsinizdir. Bizlerle birlikte keyifli bir vakit geçirmişsinizdir diliyoruz. Evet, sizlere Akustik Name programından, TRT Name'den seslendik. Ben Çiğdem Yarkın, sizlere beğeneceğinizi umduğum bir repertuar hazırladım. Arkadaşlarımla birlikte seslendirdik. Bana eşlik eden saz sanatçısı arkadaşlarımı sizlere tekrar sunmak istiyorum. Kemanda Aydın Varol, Kanunda Devrim İkiz, Ud'da Oytun Uçar, Klarnet'te Tanju Erol, bas gitarda Cenk Sarp, klavyede Orhan Ayaz ve ritim sazda Muhammed İzgi vardı. Program yapımcımız Melek Hancı, ton masterimiz Birsel Acar, teknik yönetmenlerimiz Ayberk Çanakçı ve Türkay Günerdi. Evet, bizlerle birlikte olduğunuz için bizler

Eşlik ettiğiniz için sizlere çok teşekkür ediyoruz. Başka bir programda tekrar görüşmek, buluşmak umuduyla Rast makamında eserlerle sizlere veda ediyoruz birbirine bağlı olarak. Hoşça kalın, mutlu kalın, sağlıkla kalın.

Akustikname. Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

Geçmiş zaman olur ki. TRT Name İstanbul stüdyolarından sevgiler, saygılar. Yepyeni bir günde Geçmiş Zaman Olur Ki programında sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Radyolarınızın başına hoş geldiniz kıymetli dostlar. Şarkılar iç dünyamıza yaptığımız o güzel yolculuğun en güzel eşlikçileri. Şarkılar bugünü hissettiğimiz, dünü hatırladığımız yaşamın en güzel renkleri. Bugün de bu güzel renkleri sizlerle buluşturmak üzere huzurlarınızdayız. Teknik yönetmenimiz sevgili Gülsen Kızıler ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e yaklaşık 2 saat boyunca siz değerli dinleyicilerimizle birlikte olacağız. Bugün programımızda Uşak, Rast, Kürdi, Muhayyer Kürdi ve Nihavend makamında şarkılar dinleyeceksiniz. Yayınımıza Erdoğan Berker'in sözleri Ayten Baykal'a ait Uşak makamındaki şarkısıyla başlıyoruz. Samime Sanay'ın 1991 yılında yayınlanan Sarsam Diyorum Seviyor isimli albümünden bir kayıt sunuyoruz. Sevgi bazen bir sıcacık eldedir, kumru gibi aşk okuyan dildedir, gonca gonca yardan gelen güldedir. Tanrım bana sevgi dolu gönül ver, yalnız koyma, umut dolu ömür ver.

Mevsimler bazen diken, bazen gül takıp geçer. Seviyor dediklerin şöyle bakıp bir geçer. Yaşar Özel bizlerle birlikteydi. Alaaddin Şensoy'un güftesi Hasan Kaya Manioğlu'na ait Uşak şarkısını seslendirdi sanatçı. Efendim, bu güzel manidar eserin ardından diliyoruz. Her mevsim sizlerin gönlünde çiçekler açtırsın. En zorlu güz şartlarında bile kalbiniz baharı yaşasın. Evet, şarkılar zaten bunun için değil mi efendim? Hayata daha güzelliklerle bakabilmek adına dinliyoruz. Ortak duygularda buluşabilmek adına dinliyoruz. İşte şimdi yine o şarkılardan birine kulak verelim.

Ve nostaljik yolculuğumuza 1990 yılına uzanalım. Ayşegül Duruka'nın Sevgim İçin isimli albümünde seslendirdiği bir Bilge Özgen şarkısını dinleyelim. Uşak makamındaki eserin güftesi İsmail Koçar imzalı. Sana gönül borcum var, ödemek kolay değil. Zaman gelip geçiyor, dur demek kolay değil.

Zeki Duygulu'nun Uşak makamındaki sevilen eserini Belgin Erol Gündoğdu'dan dinledik. Efendim birlikteliğimiz devam ediyor. Şimdi Türk müziğinin kıymetli sesi Sami Aksu bizlerle birlikte olacak. Ali Şenozan'ın güftesi Tuncer Önal'a ait Uşak şarkısını seslendirecek. Bu aşkın sonunda ayrılık varsa gideceksen eğer gelme sevgilim. Gözlerin kalbimden hesap sorarsa istemem ne olur gelme sevgilim.

Kıymetli TRTname dostlarımız, tıpkı bu eserde dinlediğimiz gibi aslında her aşk büyük umutlarla, heyecanlarla başlar. Kim böyle güzel başlangıçların hüsranla sonlanmasını ister ki? Ama hayat bu ya, bazen bize sürprizler yapar. Ömür boyunca sürmesini dilediğimiz ya da süreceğini düşündüğümüz o güzellikler avuçlarımızda solar gider. Yine de yaşam her gün uyanıp harika bir başlangıç yapmaya değer, öyle değil mi? Bizler de yarına dair sevgimizi, insan sana dair umutlarımızı kaybetmiyoruz. Her yeni güne mutlulukla merhaba diyoruz ve tabii ki bu güzelliklere şarkılar da eşlik ediyor. Şimdi yine o şarkılardan birine kulak verelim. Güftesi Münire Aksaray'a ait Rast makamında bir Nezih Gözonar bestesini Necmettin Yıldırım'dan dinleyelim. Senin güzel gözlerini, gönül kıran sözlerini, unutur diyen dillerini unutmadım, unutamam.

Sevgili TRT Name dinleyenlerimiz, Geçmiş Zaman Olur Ki programında nostaljik paylaşımlarımız devam ediyor. Şimdi İrfan Özbakır'ın 29 Ekim 1967 yılında bestelemiş olduğu bir şarkıyı dinleyeceğiz ve bu güzel şarkıyla yine geçmişe uzanacağız. Rast makamındaki sevilen eserin güftesi Mehmet Erbulan'a ait, seslendiren sanatçımız ise Zeki Müren. Ömrümce hep adım adım her yerde seni aradım. Ben kalbimden başka yerde inan seni bulamadım.

başka yerde. İnan seni bulamadım. Ben kalbimden başka yerde. İnan seni. Kalbimden başka

Nesin sipahi bizlerleydi. Mehmet Ilgın'ın güftesi Cengiz Han Altuntaş'a ait Rast şarkısıyla bizlere seslendi. Ve sanatçımızın sesi adeta eski Türk filmlerindeki güzel ailelerin sıcaklığı, sevgisi gibi sarmaladı bizi. Nostaljik paylaşımlarımız devam ediyor. Şimdi zaman tünelinde 1995 yılına uzanıyoruz. Ayşe Tunalı'nın Anlasana isimli albümünde seslendirmiş olduğu Bir İhsan Yıldırım şarkısına kulak veriyoruz. Bir gülüşünle beni, bakışınla kalbimi kar tanesi misali erittin biliyorum. Bir diğer adıyla de ki seni sevmiyorum.

Beste ve güftesi Şehriban Türe'ye ait Kürdi makamındaki eseri Neşe Dursun Saraç bizler için seslendirdi. Efendim yine gönlümüze dokunan bir sanatkara kulak vereceğiz. Tabii ki dinleyeceğimiz şarkı da bir o kadar özel. Şarkılar diyoruz, hani o sevdaları sonlandırdığımız, vedalar ettiğimiz, bir daha ardıma dönüp bakmam dediğimiz anlarda bize eşlik eden şarkılar. Ya da kalbimizde uçuşan kelebeklere, ilk buluşma, ilk gülüş heyecanımıza eşlik eden şarkılar. O şarkılar iyi ki varlar, çünkü bizim yaşamımızı daha da anlamlandırıyorlar. İşte şimdi o şarkılardan birini dinleyeceğiz, bir Zekai Tunca bestesi. Güfte Aşkın Tuna'ya ait ve Kamuran Akkor bizlerle. Gülü susuz, seni aşksız bırakmam.

80'li yıllara, 90'lı yıllara şarkılarıyla sesiyle damga vurmuş bir sanatçı Nalan Altınörs bizlerle birlikteydi. Sanatçının 1995 yılında yayınlanan ve yönetmenliğini Selami Şahin'in üstlendiği albümüne adını veren şarkıyı dinledik. Sırası mı şimdi? Bu güzel şarkının beste ve güftesi de Selami Şahin imzalıydı. Ve efendim bu şarkının ardından şimdi Kürdi makamında bir eserle yolculuğumuzu sürdürüyoruz. Dinleyeceğimiz şarkı Süleyman Vardar'ın güftesini kaleme aldığı bir Sabri Berk bestesi. Gözümde yaşlarla anarken seni, bir beste yarattın vefasız yeni. Bu güzel şarkıda Nazan Sıvacı bizlerle birlikte oluyor.

Kıymetli sanatçı Yıldırım Gürses'in 1992 tarihinde yayınlanan Sil Baştan isimli albümünde yer alan şarkıyı dinledik. Tekrarı yok ömrümün. Gerçekten de ömrün tekrarı yok kıymetli dostlar. Yaşanılan her an çok kıymetli. Zaman geri gelmeyen tek şey. O yüzden her saniyeyi, her anı çok değerli ve güzel bir şekilde yaşayabilmek lazım. Allah'ın bize bahşettiği bu güzel ömrü yine en verimli şekilde, en özel şekilde değerlendirebilmek lazım. Biz bu güzel anları şarkılarla taşlandırıyoruz, musiki ruha şifa diyoruz ve en özel eserlerle size seslenmeye devam ediyoruz. Şimdi efendim çok sevilen Muayyer Kürdi makamında bir şarkı var sırada. Geçtiğimiz yıllarda aramızdan ayrılan Türk müziğinin kıymetli sanatçısı İnci Çayırlı'ya kulak vereceğiz. Sanatçı Amir Ateş'in Sözleri Melek Hiç'e ait unutulmaz eserini seslendirecek. Bir kızıl goncaya benzer dudağın, açılan tek gülüsün sen babağın.

Düşen sarı yapraklara, yağan deli yağmurlara, hırçın esen rüzgarlara seni sordum yok dediler. Değerli sanatçımız Erol Bingöl'ün bir bestesine kulak verdik. Güfte Muhammed Yılman'a aitti. Bu sevilen şarkıyı bu defa Erol Bingöl'ün kendi sesinden değilse de yine çok kıymetli sanatçılarımız Serhat Sarpel ve İnci Yaman'ın sesinden beraberce dinledik. Evet efendim, birlikteliğimiz devam ediyor. Şimdi İstanbul Radyosu'nun kıymetli sanatçısı Serap Kuzey bizlerle Zeki Müren'in unutulmaz Muayyer Kürdi eserini seslendirecek sanatçımız. Nazlı bir çiçek gibi, uçan kelebek gibi, sevdamı ipek gibi sarı versen ne olur?

Metin Milli çok sevilen bir Yusuf Nalkesen şarkısını seslendirdi. Düşmeden saçlarına ak, gününü gün etmeye bak. Efendim hayat öyle güzel ki yaşamaya bak diye seslendi sanatçımız bizlere. Biz de yaşamı şarkılarla anlamlandırıyoruz ve şarkılarla yol alıyoruz. Geçmişten günümüze harika yolculuğumuz devam ediyor. Şimdi bir Teoman Alpay şarkısında Emel Sayın'a kulak vereceğiz. Bir yerde ümit biter, solar laleler, güller.

Sevgili TRTname dostlarımız, biliyorsunuz bazen nostaljik eserleri orijinal kayıtlarıyla sizlerle paylaşıyoruz. Bazen de bu sevilen şarkıları yeni düzenlemelerle sizlere sunuyoruz. İşte Ayfer Er'den dinlediğimiz bu Yeşilçam şarkısı da yeni düzenlemelerle sizlere ulaşan bir eserdi. Bir İsmet Nedim bestesi. Muayyer Kürdi makamındaki bu sevilen şarkının güftesi ise Mehmet Erbulan imzalıydı. Birlikteliğimiz devam ediyor. Şimdi değerli sanatçımız Nazan Sıvacı bizlerle birlikte olacak. Şekip Ayhan Özışık'ın Muayyer Kürdi makamındaki eseriyle bizlere seslenecek. O beni bir bahar akşamı terk edip gitti. Ne o geri geldi, ne bu ömür bitti.

diyoruz ama bazen yaşamın öyle cilveleriyle yüz yüze geliyoruz ki. İşte bu yaşadıklarımız gerçeğin ta kendisi diyebiliyoruz. Ama bu yalan dünya inişleriyle çıkışlarıyla, hüznüyle neşesiyle bir bütün, biz de sanata şarkılara sığınıyoruz. İşte o şarkılardan birine kulak veriyoruz yine. Bir Zeki Müren bestesinde Sami Aksu'yu dinliyoruz efendim. Bir Demet Yasemen aşkımın tek hatırası. Bitmiyor ayrılık, dinmiyor gönlümün hicran yarası.

Koray Safkan, Şekip Ayhan Özışık'ın Nihavend şarkılarından birini seslendirdi bizler için. Aşkımı bilmedin, gözyaşım silmedin. Efendim, şimdi ise dünyanın en güzel şehirlerinden biri olan İstanbul adına bestelenmiş şarkılardan yalnızca bir tanesi olan bir Ünal Narçın bestesine kulak vereceğiz. Emel Sayın'la 1986 yılına uzanacağız ve sanatçının Sevgisiz Yaşayamam albümünde seslendirdiği bir kaydı sizlerle paylaşacağız. Nihavend makamındaki bu sevilen eserin güftesi Aşık Hacı Yener'e ait. Kız sen İstanbul'un neresindensin?

Vedat Çetinkaya bizlerle birlikteydi. Turhan Taşan hocamızın güftesi Meryem Sevin'e ait Niyaven şarkısını seslendirdi sanatçımız. 2018 yılında yayınlanan Altın Şarkılar albümünde bu esere yer vermişti yepyeni bir düzenlemeyle. Biz de keyifle dinledik. Evet, yavaş yavaş programımızın sonlarına yaklaşırken şimdi 2015 yılına uzanıyoruz ve Hasan Eylen'in albümüne ismini veren Bir Gurbet Öyküsü şarkısını dinliyoruz. Beste ve güfte Mahmut Oğul'a ait. Bir gurbet öyküsüdür sözlerim, bir gurbet çilesidir dillerim.

gurbet öyküsüdür sözlerim. Hasan Eylen 2015 yılında yayınlanan Bir Gurbet Öyküsü isimli albümüne adını veren şarkıyla bize seslendi. Nihavet makamındaki bu şarkının beste ve güftesi Mahmut Oğul'a aitti. Değerli dostlarımız, bazen hareketli kıpır kıpır şarkılarla yine günümüz renklendi. Bazen o duygusal şarkıları beraberce dinleyip hüzünlendik ve geçmişe uzandık ve bir yayının sonuna geldik. Biz her gün bu mikrofonda dertlerinize ortak olmaya çalışıyoruz. Onları paylaşarak azaltmaya gayret ediyoruz. Mutlulukları yine beraberce paylaşarak çoğaltmaya devam ediyoruz. Ve yarın yeniden bu mikrofonda sizlerle birlikte olacağız. Teknik yönetmenimiz sevgili Gülsen Kızıler ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e tüm iyi dileklerimizle size veda ederken Zeynettin Maraş'ın Yaven şarkısında siz değerli dinleyicilerimizi Ahmet Özsan ile baş başa bırakıyoruz. Hoşçakalın.